0: ateşe bulaşma derim efendim.
1: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo Sahil.

yaşasın acı meleciğini. Bilemedim sevginim, hayat bu mu, aşk bu mu? Her seven bir yara almış, belki aşkta kal.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

Ben artık seninle yapamıyorum. Bir tanem elimde değil.

görmüşüz feneri salaş bir balıkçı da rengimizi sıyırmış da gitmiş gidenimiz nuru cemalimizi astarı kalmış bir tek o da

salaş bir balıkçı da rengimizi sıyırmış da gitmiş gidenimiz nuru cemalimizin astarı kalmış bir tek.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo sahilde.

bizim aşkımız, hani bizim sözümüz, böyle mi olacaktı? Hani bizim aşkımız, hani bizim sözümüz, böyle mi olacaktı?

yaptığını çizdiğin kader yolu böyle mi olacaktı? Beni mi bulacaktı?

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

Benden alan, canıma can katan, bu can sana kurban. Dayanamam, beni benden alan, canıma can katan.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Ay sisi bay si.
1: Neredesin Pongo?
0: Ben makinalı sen soft minigun 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver bir toz gelsin yavuk bir kal düşmanım yok döküyorum dost gibi kan no limit.

lanet. Ben makinalı sen soft minigram 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver. Sol gelsin yıllık ver bir kal düşmanım yok döküyorum dost gibi kan. No limit olun aç gibi boz boz kok komplike yap boz gibi kafa karıştır yala yapıştır. Yunusların denizine dava 100K gece konseri yap. Pantolon Stasi'den straight out kümden yeni saati aldım İzmir'den bilekliğim bebekten yeni dövmelerim Samet'ten benden önce babam Rolex'ten giri nerede yine hem bir kilogram yeni tanırsalar

Ümitlerim Samet Ten benden. Önce babam Rolex'ten giri. Makinalı sen soft minigam 10 miligram. Ekstra bir 10 miligram çarşafı ver. Bir sol gelsin yıvık kal. Düşmanım yok döküyorum dost gibi kan. No limit lan los gibi boz boz kok. Komplike yap boz gibi kafa karıştır. Yalı Yunusların denizine dal. 100K gece konseri yap.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sesi Radyo Sahil tam 95'te.
1: Maalesef yok eski ben isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru sordum nerede bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti çektim perde seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu takıldım bin defa.

Düğün boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara. Çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor. Yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Seni hatırlatan anılarımdan bana kalan arsız rüyalardan, belki sonu hazırlayan gelgitlerindi, başaramadım.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542-130-0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te.

우연 심디

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
2: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr
4: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
4: Tam 95'te.
3: Radyo Sahil.

Radyo Sahil.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım. Ya da boş ver böyle iyi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Kış güneşinde altın kirpiklerin.

0: Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden.
1: Ben seni çok sevdim.

bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Kış güneşinde altın kirpiklerin, ben seni çok sevdim.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.
2: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
6: Saat başa inadı, bize dön gel. Kimse bize olamıyor engel, çek. Biz zaten obese hep ozlar. Dergilere kapak olur bizdeki bu görsel.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Valla alallar olarak dolu dolu bir hafta sonu geçiriyoruz. 1 Ağustos'tan itibaren her hafta sonumuz, cumamız, cumartesimiz dolu bir şekilde geçiyor. Ve bol eğlenceli geçiyor tabii ki, bol kahkahalı geçiyor. O yüzden umuyorum ki güzel bir şekilde haftaya başlangıç yapmışızdır ya da yapacağız. Sendromu kenarıya atıyoruz. Bak, bilerek doğuşu seçtim. Uyanamayanlara, ayılamayanlara armağan olsun bu şarkı. Haftanın ilk saati, ilk programı En Gözle Döner restoran sponsorluğunda açacağım. Selamlarımızı da yollayalım. Sonrasında yayın akışımıza şöyle jet hızıyla bir geçiş yapmak istiyorum. Birbirinden enerjik şarkılar attım ilk yarım saate. Şöyle bir kendimize gelelim. Hafta sonu evet çok eğlendik, coştuk, güldük, eğlendik. Kahkahalara boğulduk ama pazartesi sendromu da hafiften hissettiriyor. O yüzden hemen hızlı bir şekilde sendrom mendrom kalmayacak atacağız şimdi. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan sevgili dinleyicilerimiz, sevgili sürücülerimiz, kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, devlet memurlarımız, belediye çalışanlarımız, taksi şoförlerimiz, şehir içi hat minibüs şoförlerimiz. Hepinize kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı, enerjimi yolluyorum. O zaman bugün biliyorsunuz dünyadaki ülkelerden birine şöyle bir nokta atışı yapacağız. Bakalım bu haftaki sıradaki ülkemiz hangisi olacak? O zaman özlemle rengarenkte ülkelere doğru yolculuk başlar iken sizlere de şöyle bir tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gönlüm

de var olup ruhen uyuyanlar. Sıradaki şarkımız Engi Özde Döner. Restoran çalışanlarına göndereceğim. Ama bir soru sormak istiyorum. Hadi bugün soru cevap şeklinde gidelim. Malum ülkelere yolculuk yapacağız. Sizler hangi ülkeye gitmek isterdiniz? Şöyle merak ettiğiniz ya da gitmek istediğiniz ülke hangisi? 0532 492 5095 WhatsApp hattından ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından mesajlarınızı bekliyorum. Gitmek, görmek istediğiniz ülke hangisi ya da hangi ülkeyi merak ediyorsunuz daha çok?

Kafamıza takıyoruz, takıyoruz. Ne oluyor? Cevaplanıyor mu? Sonuçlanıyor mu? Sonuçlanmıyor. Kendimizi üzdüğümüzde, kendimizi zarar verdiğimizde kalıyoruz. O yüzden aman boş verin gitsin. Programımız En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Valla cuma günü öyle bir tiyatro vardı ki. Diğer tiyatrolar da çok güzeldi, çok kahkahalıydı. Oldukça güldük ama bu hafta inanır mısınız? Gidenler biliyordur. Saniye gülmeden durmadık ya. Öyle bir şeydi ki Pınar Altuğ ve Emre Kınay'ın eşliğinde diğer oyuncularla beraber mutlu aile tablosu. İnanın hani afişine bakınca çok böyle hani kahkahalı olacağı benzemiyordu ama bir saniye gülmeden durmadık desem inanır mısınız? Diğer oyunlarımız da öyleydi. Alevli Günler'de de aynı şekilde. Alper Kul çok tatlı bir hikayede de aynı şekilde kahkahalara boğulduk ama bu hafta sanki daha bir pik yaptı. Ve kirli sepetini de çok merak ediyorum ben. Biletler zaten tükenmiş hemen ve Perşembe günü de. Bu arada bilet alamayanlar, üzülmeyin sakın. Perşembe günü akşam üzeri 6'da tekrardan bilet verecekler ama Perşembe günü tekrardan oyun sahnelenecek. Yani bizden önce göreceksiniz bilet almayanlar. Daha şanslısınız. Çok yoğun istek üzerine. Tabii ki ama bir kuyruk vardı, bir kuyruk vardı. Aman Allah'ım. Vallahi şöyle çok talep olduğu için, muhtemelen cumartesi de konser olduğu için bir gün daha kirli sepeti ayağımızda sahne alacak. Yani Perşembe günü ve Cuma günü kirli sepeti Avcı Ramadan Parkı'nda değil. Tabii ki Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Sonrasında Ebru Gündeş konseriyle deli gibi eğlendik. Zaten ben inanılmaz seviyorum kendisini. Taş gibi hatun neticede ya. Çok güzel eğlendirdi. Bu hafta sonu da Göksel sahne alacak. Bu sefer Avcı Ramadan Parkı'nda olacak. Şaka bir yana da kirli sepetine bilet alamadım diye üzülenler var ise Perşembe günü kirli sepeti sahne alacak Cuma'ydı ama yoğun talep üzerine Perşembe günü de sahneye çıkacaklar ve 6'da biletleri dağıtılacakmış. Akşam üzeri 18.00'da bilet alamayanlar gidip biletini alıp hemen peşine seyredebilirler. Şuradan hatırlatmak istedim tekrardan çünkü herkes çok merak ediyor. Ben de tabii ki.

de demiştim. Şöyle bir hafta sonu yorgunluğunu şöyle bir silkeleyeceğiz üstümüzden. Çalışırken şöyle hafiften bir kıpırdanma söz konusu olabilir. Ama gözünüzü seveyim, yolculuk yapanlar, araç kullananlar. Tutun kendinizi.

0: yasaklı madde gibi. Tarife bak.
1: Aşkından ölse inanmayın sakın ha.
0: Burada evlerinde olanlar, bizleri evinde dinleyenler, haydi ayağa kalkın, şöyle bir sabah sporu yapalım.

aslında var ya, bir yönden de şey iyi ha. Böyle ayrılıyoruz, ayrılanlar oluyor ya böyle. Şimdi ben hani kendimi bu kategoriye katamıyorum. ex dedikleri ilişkilerden çıktıktan sonra hem kadınlar hem erkekler. Ama bak mertçe, tamam mı? Böyle arkadan kuyu kazmak için ona gününü göstereceğim olarak değil de gerçekten işe yaramıyorsa. Yani hani zarar verecek tipte insanlarsa biz kendimizi sıyırdıktan sonra diğerlerini uyarsak fena olmaz sanki, ne dersiniz? Programımız en gözde döner restoran sponsorluğunda devam eder iken Ece Seçkin'le devam ediyoruz. Hoşuna mı gidiyor? Şarkılara eşlik ediyorum ama şöyle ayılın diye bak. Tamamen ilk yarım saatte ayılmanız için. Şu bed sesimle eşlik etmemin sebebi ne oluyor ya, neredeyim falan böyle. Bir kendinize gelin diye.

Efendim, ilk yarım saatimizi geride bırakacağız. Reklamlara gideceğiz, 10.30 reklamları. Sizler de birazcık kafanızı dinlemiş olursunuz. Nasıl, ayıltabildim mi sizi? Bence ayılmışsınızdır diye düşünüyorum artık. Reklamlardan sonra biraz daha sakin sakin gideceğim, merak etmeyin. Şöyle bir pazartesi sendromunu üstümüzden hep beraber atalım istedim. Umuyorum başarılı olabilmişimdir. Zaten bu sesimle şarkı söyleyince otomatik olarak cin gibi olduğunuzu düşünüyorum. O zaman Murat Dalkılıç, 40 yılda bir gibisin. Radyolarınızda sonrası 10.30 reklamları, reklamlardan sonra kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın, olur mu?

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
0: Reklamlar bitti. Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
5: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
6: Rengarenk yarenk.
0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim reklamlardan Emrah Karaduman'la dönüş yaptık. Aşk Perest diyecek. Programımız en gözde döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Günün sorusu. Gitmek istediğiniz, merak ettiğiniz bir ülke var mı? Bu ülke hangisi? Sebebiyle beraber mesajlarınızı bekliyorum. 0532 492 5095 WhatsApp hattımızdan ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından mesajlarınızı

Efendim programımız En Göze Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Tüm döner çeşitleri, kebap çeşitleri, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi En Göze Döner Restoran'da bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen 3'e kadar yemek yemeye gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları da devam ediyor. Ayrıca artık Ala'da bulunduğunuz her yere bu güzel lezzetleri isteyebilirsiniz. İster yemek sepeti ve benzeri uygulamalardan, isterseniz de biraz sonra vereceğim iletişim numarasından paket servis seçeneğiyle Ala'da bulunduğunuz her noktaya bu güzel lezzetleri isteyip afiyetle yiyebilirsiniz. En Göze Döner Restorant Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232 504 07 35 0232 504 07 35 bu numaradan hem rezervasyon yaptırabilir hem de paket servis seçeneğini kullanabilirsiniz. Biraz sonra İtalya'ya doğru yolculuk yapacağız. Bakalım İtalya'daki enteresan olaylar, haberler nelermiş? Şöyle biraz bu hafta da İtalya'ya gitmek istedim. Bu arada sizlerin merak ettiği ülke hangisi? Gitmek isterdim ya da çok merak ediyorum acaba nasıl bir yer dediğiniz? Ülke hangisi ise mesajlarınızı bekliyorum. Sıradaki şarkımız Ersay Üner Duysun diyecek.

Efendim, İtalya'dan bahsetmeye başlayalım. Şimdi İtalya'da enteresan olaylar nelermiş, neler oluyormuş? Her ülkenin böyle her hafta garip olaylarını, artık simgeleşmiş bazı şeylerini, hareketlerini, kültürlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk olarak Venedik'te sokaklar suya dönüşüyor. Aqua Alta dönemlerinde şehir meydanları ve sokaklar su altında kalabiliyor. İnsanlar bazen günlük hayatına devam etmek için yükseltilmiş yürüyüş platformlarını kullanıyormuş. Venedik'i çok merak ediyordum ama sonrasında giden arkadaşlardan dinleyince çok da fazla bir merakım kalmadı açıkçası. Dedim ki eğer merak ettiğim ülkelerden birine ya da bir şehrine gidecek olursam Venedik'i eledim. Çünkü küçük bir yermiş, çok da böyle hani merak edilecek derecede değilmiş. Şöyle ki benim çok hoşuma gidiyordu, evlerin etrafında böyle sandallarla geziliyor ediliyor ya, yol yok aslında. Şöyle bir bakınca macera aramaya da çok fazla gerek kalmadığını düşündüm sonradan. Sonrasında bunu ben sosyal medyada, daha doğrusu bir platformda izlemiştim. İtalya'da domates savaşı gibi festivaller varmış. Bazı bölgelerde yiyecekler üzerinden yapılan oldukça sıra dışı festivaller düzenleniyor. İnsanların birbirlerine yiyecek atması festivalin parçası olabiliyormuş. Günahtır arkadaşlar, günah ya. Domates, yumurta, bizim burada gerçi genelde birilerini yuhlamak için kullanıyorlar. Orada insanlar eğlenmek için. Yaz görmüştüm de böyle kasa değil hatta böyle kamyonlarca domatesler atıyorlardı. Yazık, günah o domatesleri. Biz burada ne menemenlerde, ne domates sosları, neler neler yaparız. İsraf, israf. Haksız mıyım? Biz elimizdeki en ufak bir şey bile değerlendirebilen bir milletiz. Bu bana çok abes gelmişti. O kadar domatese canım, domateslere günah. Biz onlarla bütün kışımızı çıkartmakla yetmez, bütün aile kışlık yapardık. Malum kışlık yapma dönemleri de geldiği için bütün kadınların aklında dönen sorular. Domatesle konumuz olunca haliyle ben de tabii oraya da değinmek istedim bir kadın olarak.

Efendim ilk saatimizi En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda kapatacağız. En Gözde Döner Restoran'da tüm döner çeşitleri ve kebap çeşitleri bulunmakta. Lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi bulunuyor. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram istediğiniz kadar, doyana kadar isteyebilirsiniz. Öğlen 3'e kadar gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları da devam etmekte. Token Flex, Set Card, Mutun X ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine En Gözde Döner Restoran'da kullanabilirsiniz. En Gözde Döner Restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735, 0232 504 0735. Bu iletişim numarasından ister rezervasyon oluşturabilir, isterseniz de Aliağa'da bulunduğunuz her yere paket servis imkanını sağlayabilirsiniz. İlk saatimiz öyle böyle bitti. Şimdi reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra ikinci saatimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki artık bundan böyle uzun bir süre boyunca saatlerimiz 13'ü gösterene dek buralarda olmaya devam edeceğim. O yüzden 12'de öğle arasına hemen kaçmıyoruz. Tekrardan bir hatırlatalım. Dedikten sonra Ebru Yaşar en güzel yenilgim diyecek. Çok güzel bir konser verdi kendisi. Çok eğlendik. Bu hafta da biliyorsunuz Göksel sahne alacak Avcı Ramadan Parkı'nda. Aliağa Sanat Günleri kapsamında. Reklamlardan sonra buradayım, bir yere ayrılmayın.

0: Reklam. Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
6: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
8: Rengarenk.
6: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

güzel gözlerin. Efendim ikinci saatimizle devam ediyoruz. İkinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açacağım. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımızı tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına, radyo sahil dinleyenlerine armağan ediyorum. İtalya'ya yolculuğumuzla da devam edeceğiz bir yandan. Konumuzu tekrardan hatırlatalım. Merak ettiğiniz, gitmek istediğiniz ya da gitmeseniz de merak edip araştırdığınız ülkeler hangileri sebepleriyle beraber mesajlarınızı iletebilirsiniz.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıyeten sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere ekstra indirimleri bulunur iken bazı fabrikalarla işbirlikleri de bulunmakta. Şimdi ben öğretmen değilim ya da bu söylediğiniz hiçbir kategoride değilim, ben indirimli alamayacak mıyım diyorsanız, siz bizden duyup gittiğinizi söylediğiniz zaman zaten size yine indirim yapacaklardır. Bizden duyduğunuzu söylemeseniz de yine ellerinden gelen indirimi yapacaklarına emin olabilirsiniz. Kültür Mahallesi, İzmir Caddesi, No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Takip edin, çok güzel modeller paylaşıyorlar storylerinde ya da sayfalarında, ana sayfasında. Anlık güzel kampanyaları yakalayabilirsiniz. Altın aksesuarları çok uygun fiyata temin edebilirsiniz. Hem kendimiz için, yani hanımefendilere özel, beylere özel de güzel kampanya yapıyorlar. Çocuklarımız ve bebişlerimiz için de aynı şey söz konusu. O yüzden sosyal medya hesaplarını, yani Blue Diamond Ala hesabını takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Yolculuğumuza Tan ile devam edeceğiz. Tabii ki tahmin edebiliyorsunuzdur şarkıyı. Bu gidişat nasıl olacak diyecek.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
4: Reklamlar bitti.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Rengarenk.
7: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Efendim, İtalya'dan konuşmaya devam edeceğiz. Bakalım İtalya'daki başka ilginç olaylar neler? Palermo'daki yeraltı mezarları, Sicilya'daki Capuçin yeraltı mezarlarında binlerce insanın mumyalanmış bedeni ve iskeleti sergileniyormuş. Bazıları kıyafetleriyle birlikte korunmuş durumda. Oldukça ürkütücü demiş. Düşünsenize öyle bir yere yanlışlıkla girdiğinizi. İnsanın aklı çıkar ya. Şu mumyalama olaylarından ne anlıyorlar bilmiyorum. Yani insan sevdiği insana bile ne bileyim böyle hani kaybettiğinde üzülemez. Böyle bir değişik bir şey ya, böyle bir ürkütücü yani, ben ürkerim. Yani sevdiğim insan, hani ailemden biri bile olsa kaybettiği mumyalanmış, yok yani. Ne bileyim ya, vallahi bizim ilkelerimize ters bir hareket. Siena'da at yarışı. Palio di Siena'da jokeyler Siena'nın merkezindeki meydanın çevresinde çıplak gözle bakınca inanılmaz dar ve tehlikeli görünen bir parkurda yarışıyor. Yarış sadece birkaç dakika sürüyor ama şehir için çok büyük bir olaymış tabii ki. İtalya'dan konuşmaya devam edeceğiz ama yeni erkek grubumuzdan bir şarkı dinleyelim.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ve sosyal medya hesaplarında kampanyalı ürünler paylaşmaya da devam ediyorlar. Blue Diamond Ala sosyal medya hesabını takip etmenizi tavsiye ederim. Çeşitli fabrikalarla bu arada işbirlikleri bulunmakta. Sağlık çalışanlarını, engellilere, emniyet çalışanlarını, öğretmenlere ekstra indirimleri bulunuyor. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim Ağda 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Gelen birkaç tane mesajım var, onları da biraz sonra bahsedeceğim. Demiştim ya hani merak ettiğiniz hangi ülkeler var sebepleriyle birlikte yazar mısınız diye.

0: uyanmadım be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Trafizin en güçlü sesi.
3: Radyo
2: Sahil tam 95'te.

Efendim ikinci saatimizin de sonuna geldik. Reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki bundan sonra saatlerimiz 12 gösterene dek sizlerle olmaya devam edeceğim. Programımızın ikinci bölümünü Blue Diamond Tarağı sponsorluğunda kapatacağım ama şöyle bir tekrar adres ve iletişim numaralarından bahsetmek istiyorum. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da bulunuyor. 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Can Bonomo ve Melike Şahin düeti Tükeniyor Ömrüm diyecek. Sonrası 12 reklamları, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

Şarkı şiirle anlatırım. Neşteri damlatır ben kanarım. Neşem bölürleşi ben taşırım. Öteki

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti.
7: Arka arka geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil Tam 95'te.
8: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
9: Rengarenk.
10: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, 3. saatimiz an itibariyle geçmiş bulunmaktayım. Yepyeni bir firma. Reva Villa Restaurant 21 Ağustos'tan itibaren sizlere hizmet vermeye başlayacak. Öncesinde sizlere bahsetmek istedim ve kendimi birazcık tanıtmak istedim. Çok güzel kampanyası olacak, açılışı özel. Birazdan daha detaylı gireceğiz yepyeni firmamıza. Bakalım Reva Vela'da bizi neler bekleyecek? Ne gibi sürprizlerle

Efendim, yepyeni bir firma açılıyor Kozbeyli köyünde. Reva Vera Restaurant. Şimdi Hasan Usta'yı İzmirliler biliyordur. Mutlaka gidenler olmuştur. Ve Hasan Usta'nın elinden çıkan Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Reva Vera Restaurant'ta sizlerle beraber olacak. Açılış resmi olarak 21 Ağustos'ta başlıyor ve sizlere özel çok güzel kampanyası olacak. Sürpriz bir kampanyayla açılışını gerçekleştirecekler. Bu arada ilerleyen dönemlerde sürpriz sanatçılar yer alacak. Yani şöyle diyeyim sizlere. Eğlenmek mi istiyorsunuz? Gidiyorsunuz Reva Vera'ya. Sanatçılar eşliğinde, manzara eşliğinde bu güzel lezzetlerin tadına varacaksınız. Yemekler 10 numara. Manzara muazzam. Bir de üstüne düşünsenize, sevdiğiniz sanatçılar sahne alacak. Daha ne olsun değil mi? Ya da ben sakin bir hafta sonu geçirmek istiyorum, şöyle hafta sonuna huzurlu bir başlangıç yapmak istiyorum diyorsanız, yine Reva Vera Restaurant'ta cumartesi ve pazar günleri yine yöresel lezzetlerden oluşan enfes bir kahvaltı sizleri bekliyor olacak, eşsiz manzarası eşliğinde. Peki bu yeni açılacak mekanın adres ve iletişim bilgileri ne? Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 616'da bulunuyor. Rezervasyon numaraları 0532 741 5435. 0532 741 5435. İletişim numaraları, sosyal medya hesapları Reva Vera Restaurant efendim. Takipte kalın. Yalnız bu güzel mekana gitmek için şöyle birkaç gün daha beklemeniz gerekecek. Gelen mesajlarıma bu şarkı sonrası hemen yer vereceğim. Programımız Reva Vera Restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim şu an Demet Akalın tatil diyecek, tatile ihtiyacı olan herkese başta bir armağan olsun. Sonrasında Denge Fit çalışanları bizi dinliyormuş. Kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı, bol sağlıklı bir gün diliyorum. Sıradaki şarkı sizlere de armağan.

Efendim şimdi Instagram'dan Tuğba'm mesaj atmış canım arkadaşım. Merak ettiğim ülke İsveç, Norveç, doğası, insanlarını merak ediyorum. İyi yayınlar demiş, teşekkür ediyorum. İsveç'i ben de çok merak ediyorum. Neden? Çünkü en mutlu insanlar orada yaşıyormuş. Birazcık bizim de mutlu olmaya hakkımız yok mu? Ya aslında bizim ülkemiz çok güzel tabii ki. Gerçekten tarihiyle, doğasıyla aslında cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım ama İsveç'i de merak etmiyor değilim. Kartpostal gibi bir ülke. Yani böyle fotoğraf çekildiğiniz zaman sanki böyle gerçek dışıymış gibi. Oldukça insanlar gerçekten hani güldük ettik vesaire de gerçekten en mutlu, dünyanın en mutlu insanları İsveç'te yaşıyormuş. Ve nasıl desem size, öyle bir kartpostal gibi bir yerde maddi sıkıntı yok. Zaten aslında bizim ülkemizde de çok mutlu, daha mutlu olunabilecek bir ülke. Çünkü düşünsenize, dört mevsimi bir arada yaşıyoruz. Doğası, tarihi eserleri, her anlamda cennet gibi bir ülkemiz var. Sadece işte maddi sıkıntılar birazcık zorluyor. İnanın maddi sıkıntılarımız olmasa, yani şu anki kadar olmasa daha İsveç'i sollarız biz mutluluk konusunda. Zaten biz Türkler normal şartlarda bile mutlu olmayı başarabilen, her koşulda şartta başarabilen bir millet değil miyiz? O yüzden bazı şeyler toparlansa, düzelse en mutlu ülkeler arasında zirve yaparız diye düşünüyorum. Mehmet Bey demiş ki, Hindistan'ı çok merak ediyorum ama gitmeye cesaret edebilir miyim? Hayır. Sadece oranın yaşantısı çok dikkatimi çekiyor. Televizyondan izlemek yeterli olacaktır. Giden arkadaşlara selam olsun demiş. Vallahi benim bir tane tanıdığım Hindistan'a gitti. Ve verdiğim ilk tepki bir de böyle şeydir, hani böyle süslü falan, böyle hani böyle bakımına vesaire çok önem gösteren bir, dedim ki sen ne yaptın orada? Meğersem bilinen yüzü kadar bilinmeyen yüzü de varmış. Bir tarafı maddi sıkıntılar çok ciddi yaşarken bir tarafta zenginlik içinde yüzüyormuş.

Zaman zaman içimizden bu duygular geçmiyor değil. Bazen şarkılar kalbimizden, beynimizden geçen hem en duygusal anları hem de böyle atarlı giderli iyi oluyor. Neden? Çünkü yüzüne söyleyemediğimiz insanlara bağıra bağıra bu şarkıyı söylediğimiz zaman hem anlamıyorlar hem biz beynen ve zihnen ve kalben rahatlamış oluyoruz.

Efendim. Esra Hanım mesaj atmış. O yüzden ben Pakistan'ı çok merak ediyorum. Gitmeye cesaret edemem. Ama merak denilince işte insanlar gitmeye korktuğu, tedirgin olduğu yerleri merak eder ya. Benimkisi de öyle bir şey demiş. Bu arada senin yüzünden iş yerinde oynamaya kalkacağım. Bugün bu şarkılar nedir demiş. Pazartesi sendromu olmasın diye sabahtan beri. Elimden geleni yaptım. Daha da sendromlu başlayanlar varsa artık... Ne diyeyim? Birazcık böyle evet oynama ritminde böyle daha oryantal varımsı oldu bugün program ama olsun. Yeri müsait olanlar oynayabilirler. Dükkanda da kimse yoksa oyna gitsin boşver.

bu şarkıyı her duyduğumda pandemi geliyor aklıma. Şu an gülüyoruz tabii ki ama bir dönem neydi, evin her odasından eşimiz çıkıyordu. Her yerde. Bu şarkıyı çok söylemişliğim vardır. Bu konuda yalnız olduğumu düşünmüyorum. Keza beyler de aynı şeyi düşünüyordur. Her yerden, her kapının arkasından eşler çıkıyordu.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
7: Efendim, artık son dönemece girmiş bulunmaktayız. Programımız Revavela Restoran sponsorluğunda devam ediyor yolculuğumuza. Murat Boz ile devam edeceğiz.

ABD'de dünya şampiyonu olmuşuz. Konumuzla hani alakalı değil ama gurur olarak paylaşmak istiyorum. Ülkemiz bu sıra, uzun bir süredir daha doğrusu, güzel şampiyonluklar getiriyor ve 23 yıllık yarışmada bir ilk daha gerçekleşmiş. Türk takımı ABD'de dünya şampiyonu olmuş İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sismik takımı öğrencilere ABD'de düzenlenen uluslararası sismik tasarım yarışmasında 49 üniversiteyi geride bırakarak dünya birincisi olmuş ve 23 yıllık yarışma tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk takım unvanını kazanmış. Ve bu takımın arasında yer alan Alalı bir kızımız daha var. Onun ismini de buradan söylemek istiyorum. Sudenaz Mete Alada bu takımın içerisinde olan kızlarımızdan bir tanesi. Bütün öğrencilerimize bu başarıyı bizlere getiren, sağlayan, bu şampiyonluk duygusunu 23 yıl sonrasında bizlere yaşatan bu takıma şöyle bir alkışlarımızı göndermek istiyorum. Tabii bu takımın arasında Ala'dan birinin olması da ayrıca bir gurur tabii ki. O zaman Simge bu güzel takım için armağan olsun.

Efendim, bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Reva Vera restoran sponsorluğunda kapatıyorum programımızı. Unutmayalım, tekrardan hatırlatmak istiyorum. 21 Ağustos'ta resmi olarak açılışını gerçekleştirecek ve Hasan Usta'nın o ellerinden, mahretli ellerinden çıkan Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri sizler için Reva Vera restoranda olmaya devam edecek. Daha doğrusu olmaya başlayacak. Çok güzel kampanyası olacak ama ben bunu önümüzdeki hafta pazartesi bahsetmek istiyorum bu kampanyadan. Ama sizler merak ediyorsanız Reva Vera Restaurant sosyal medya hesabını açıp oradan bakabilirsiniz. Çünkü kendileri paylaştılar. Takipte kalmanızı öneririm. Çok güzel sürprizleri olacak sizlere. Dedikten sonra bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oldukça pazartesi sendromunu atlatmış olduğunuzu varsayıyorum. Çünkü güzel, deli dolu bir programla başlangıç yaptık haftaya. Umuyorum bundan sonraki günlerde aynı enerjimizle devam ederiz. O zaman benim program bitti. Birazdan sevgili Serap'a devredeceğim mikrofonu. Sağlıkla kalmanız dileğiyle, sağlıkla, sevgiyle, bereketle, bol bol parayla kalın. Yarın sabah görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
7: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
8: Reklamlar bitti.

Efendim iyi haftalar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Valla iki günlük bir ara. Bilmiyorum hafta sonunuz nasıl geçti? Umarım güzel geçmiştir. Sağlık, huzur dolu geçmiştir öncelikle. Valla şu sağlık, huzura diyorsunuz ki çok vurgu yapıyorsunuz. Ama o kadar önemli ki en büyük zenginliğimiz. O ikisi varsa evde tamamdır. Vallahi en büyük zenginliğimiz bak. Yaşayanlar çok iyi bilir. Çok güzel bir şarkıyla açtım. Şöyle bir kış kış diyelim. Kötü enerjiler bir gitsin. Kış kışlayalım. Evet, DengeFit yeni sponsorum. DengeFit sponsorluğunda açıyorum programı. DengeFit çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Gerçekten birazdan bahsedeceğim. Çok güzel şeyler anlatacağım. Şöyle radyolarınızın sesini açın, can kulağıyla beni dinleyin. Hepimizin de arayıp bulamadığımız şeyler var DengeFit'te.

Efendim 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim. Bir de günlerden tabii ki pazartesi, yani burçlar günü. Tüm burçlara bir göz atacağız. Şarkılar armağan edeceğim. Ama siz de burcunuzu yazarsanız size özel şarkı gelir tabii ki.

Efendim şimdi güzellik deyince aklımıza böyle işte milyonlar verdiğimiz kremler, yüzümüze sürdüğümüz ya da elimize boynumuza sürdüğümüz ya da fit kalabilmek için ne yapıyoruz? Spor salonlarına da gidiyoruz tabii ki, oraya da deli paralar harcıyoruz. Aslında bugün sizlere sağlıklı beslenmenin hayatımızın ne kadar önemli olduğunu bahsedeceğim. Çünkü güzellik içeriden başlar diye düşünüyorum. Yediğiniz, içtiğiniz her şey ne kadar gerçekten size katkı sağlıyor. Ne kadar sağlıklı şeyler yiyorsunuz. Zaten sağlıklı şeyler yediğinizde kendinizdeki değişimi de fark edeceksiniz. Ama hani mideyi böyle hani tabiri yerindeyse çöp tenekesi gibi görür, her şeyi her dakika, her saatte yerseniz işte o sağlıklı beslenme olmuyor. Şimdi tabii ki biz bunu düşünemiyoruz ama bizi düşünenler var. Denge Fit'ten bahsedeceğim. Gerçekten gittim, gördüm, tanıştım, yemeklerin yapıldığı yeri gördüm. Bir kere çok hijyen, gıda mühendisi eşliğinde yapıyorlar yemekleri ve en önemlisi sağlıklı öğünleri hazırlıyorlar bize. Sadece sağlıklı öğün mü hazırlıyorlar? Her şeyi dengede tutmak için böyle ellerinden geleni yapıyorlar. Yani kişiye özel beslenme hazırlıyorlar aslında. Sizin ne kadar gramaja, ne kadar neye ihtiyacınız varsa kişiye özel beslenmeyle öğünleri hazırlıyorlar. Yani onlar için denge ön planda. Tabii ki doğal ve kaliteli malzeme kullanıyorlar. Bu da çok önemli. Yediğiniz yemeğin doğal ve kaliteli olması ve gerekli şartlarda pişmesi, gerekli derecelerde pişmesi. Şimdi hayat şartları zor. Herkes çalışıyor artık. Belki çok geç vakit eve geliyorsunuz. Hadi dışarıdan hazır gıdalar söyleyelim, dondurulmuş gıdalar söyleyelim. Vallahi bak gerçekten onları bir kere evinize dahi sokmayın. Ha çok canınız istiyorsa, çektiyse ayda yılda bir evet bir şey demiyorum ama her şeyin mutlaka dengeli ve sağlıklı olanını yemeye çalışın. Zaten hani stres bizi birçok şeye karşı böyle korumuyor artık. En azından içeriden sağlıklı beslenerek korunalım değil mi sevgili dostlar? İşte sizi düşünen bir yer dedim, Denge Fit. Şimdi Trendyol Go'da ve Yemek Sepeti'ndeler. Buradan siparişlerinizi verebilirsiniz. Yeni Mahalle 529 Sokak No 13 Devlet Hastanesi'nin eski acil kapısının karşısındalar. İletişim 0531 566 49 93. Lütfen iletişime geçin. İsterseniz aylık olarak üyelik alabilirsiniz ya da ben işte gündüz sabah öğünümü, öğle öğünümü ya da akşamı öğünümü ya da ara öğünümü almak istiyorum sizden de diyebilirsiniz. Dediğim gibi kişinin neye ihtiyacı varsa ona cevap veriyorlar. Daha çok anlatacak şeyim var. Programın devamında hepsinden bahsedeceğim. Şimdi şarkıyla devam edelim. Sonra bir Koç burcuna geçiş yapalım bakalım. Bu hafta evren, yıldızlar neler fısıldamış bizlere.

Efendim, şimdi sevgili koç, yükselen koç, sizle başlayalım bakalım bu hafta yıldızlar neler fısıldamış. İş kariyer demiş ki bu hafta iş hayatında her şeyi aynı anda çözmeye çalışmak yerine öncelik sırası belirlemeniz gerekiyor. Özellikle bekleyen bir dosya, görüşme ya da üstlerle yapılacak konuşma düşündüğünüzden daha önemli hale gelebilir. Hafta ilerledikçe çalışma düzeniniz değişiyor ve güneşin başağa geçişiyle birlikte bunu böyle götüremem dediğiniz bir iş yükünü daha sistemli hale getirebilirsiniz. Parada ise para tarafında küçük görünen harcamalar birikiyor. Özellikle online alışveriş, dışarıda yemek, ulaşım veya zaten çok değil diyerek yaptığınız ödemelere bir bakın. Bir ödeme kapatmak, abonelik iptal etmek ya da aylık bütçeyi yeniden düzenlemek size tahmin ettiğinizden fazla rahatlama sağlayabilirmiş. Aşk ilişkilerde ise ilişkisi olan koçlar için mesele sevginin varlığı değil, günlük hayatta birbirinize ne kadar yer açtığınız, cuma civarı plan, sorumluluk veya zaman ayırma konusu ciddi bir konuşmaya dönebilir. Bekar koçlarda ise sosyal çevre veya iş bağlantısı üzerinden başlayan bir iletişim dikkat çekebilir. Ancak ilk anda büyük anlamlar yüklemek yerine karşınızdakinin devamlılığına bakın diyor. Sağlıkta uyku düzeniniz, beslenmeniz ve gün içerisinde enerjinizi nasıl kullandığınız hafta sonunda daha fazla dikkati çekebilir. Özellikle 23 Ağustos sonrası kendinize çok ağır hedefler koymadan yürüyüş, beslenme, düzenli ve düzeni veya ertelemiş bir sağlık kontrolü için somut bir başlangıç yapmanız iyi gelecekmiş sevgili koç ve yükselen koçlar. Şarkınız Aydın Kurtoğlu'ndan gelsin.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Efendim, şimdi sağlık içeriden başlar. Yemeğiyle, yeme alışkanlığıyla başlar ve gerçekten sizi sizden çok düşünen bir yer. Denge Fit.

Denge Fit'te tabii ki sağlıklı porsiyonlar yiyorsunuz ama bununla da kalmıyor. Kalori, protein, lif ve porsiyon gramajlarında da bunlara da dikkat ediyorlar. Yani tabağınızda ne olduğunu, ne kadar tükettiğinizi bilerek daha bilinçli bir beslenme oluşturuyorsunuz. Yoğun iş temposu şu an tabii ki hepimiz için geçerli ve yemek hazırlamak bazen çok zor geliyor. Bugün ne yiyeceğim diye çok düşünüyorsunuz ve bunu düşünmek istemiyorsanız oldukça pratik alternatif sizin için Denge Fit. Dengeli, kaliteli, sağlıklı ve kontrollü öğünler arıyorsanız Denge Fit'e mutlaka göz atın. Çünkü sağlıklı beslenmek lezzetten vazgeçmemek değil, doğru dengeyi bulmaktır sevgili dostlar. İsterseniz aylık olarak paket alabilirsiniz ya da öğünlerinizi siz kontrol edebilirsiniz günlük olarak. Yeni Mahalle 529 Sokak No 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısının karşısındalar. Trend Yol Go'dalar, yemek sepetindeler. İletişimde 0531 566 49 93. Gerçekten çok temiz, çok güzel, çok düzenli bir işletme. Gıda mühendisi eşliğinde zaten yemekler yapılıyor. Gönül rahatlığıyla sipariş verebileceğiniz ve sağlıklı, dengeli beslenebileceğiniz bir yer.

Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Ya ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılık

Yükselen boğalar, orada mısınız? Boğa burçları vallahi yemeği içmeyi çok severler, gezmeyi tozmayı severler. Güzel kaliteli yaşamayı severler. Şimdi iş kariyer ne diyor size bu hafta? İş hayatında bu hafta özellikle başkalarıyla birlikte yürüttüğünüz projeler, müşteriler ve ortaklıklar öne çıkıyor. Sizden beklenenle sizin kabul ettiğiniz şartların aynı olup olmadığına bir bakın. Bir iş görüşmesinde veya mevcut pozisyonda görev tanımı, sorumluluk ya da karşılık konusunda daha net konuşmanız gerekebilirmiş. Para da ne diyor? Para konusunda bu hafta hesap, kitap önemli. Çünkü Venüs, Satürn etkisi size bunun bana gerçekten değeri var mı diye sordurabilir. Büyük bir alışveriş, ortak ödeme, kredi veya düzenli gider söz konusu. Duygusal karar yerine rakamlara bakmanız daha doğru olacakmış sevgili boğalar. Aşk ilişkilerde ne diyor? İlişkisi olan boğalar için cuma civarı önemli. Uzun süredir görmezden geldiğiniz bir mesafe, gelecek planı veya sorumluluk paylaşımı arttıkça açıkça konuşabilirsiniz. Bekar boğalarda sizi gerçekten isteyenle ara sıra yoklayan arasında fark çok netleşebilir. Bu hafta sözlerden çok davranışlara bakmanız gerekiyormuş. Sağlıkta ise boyun, omuz ve genel bedensel gerginliği arttıran yoğunluğa dikkat edin. Kendinizi sürekli sıkarken buluyorsunuz. Bedeninizi size dinleme sinyali veriyormuş. Hafta sonu beslenme ve günlük rutin açısından sade bir program hazırlamak, özellikle düzenli öğün ve uyku saatini toparlamak size iyi gelebilirmiş sevgili boğa ve yükselen boğalar. Şarkınız da çelikten gelsin.

0: fitsin.
1: Efendim şimdi denge fitsin en güzel tarafı size sadece bir seçenek sunmaması. İsterseniz üyelik sisteminden yararlanıyorsunuz, düzenli bir beslenme programına dahil oluyorsunuz. İsterseniz üyelik gerektirmeden o gün canınızın istediği öğünü günlük olarak sipariş edebiliyorsunuz. Üstelik menüler her hafta yenileniyor ve farklı seçeneklerle karşınıza çıkıyor. Sağlıklı beslenmek istiyorsanız DengeFit her daim yanınızda. Şimdi sevgili Hande Hanımcığım çok güzel de bir jest yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Beni dinleyen şu an DengeFit hakkında bilgi alıp da Trend Yol Go yemek sepetinden sipariş veren sevgili dinleyicilerim. Serap'la hayata dair diye açıklama yapıyorsunuz. İstediğiniz bir içecek yanında size hediye olarak gelecek. Evet, Trend Yol Go'da ve yemek sepetindeler. İletişim 0531 566 49 93. Sipariş verirken Serap'la hayata dair açıklamasını yapmayı unutmayın.

Efendim geldik sevgili ikizler, yükselen ikizlere. Bakalım yıldızlar sizler için neler fısıldamış. İş kariyer demiş ki bu hafta işte en büyük mesele iletişim. Özellikle çarşamba civarı mail, WhatsApp konuşması, toplantı saati veya teslim tarihi konusunda ben öyle anlamamıştım dedirtecek karışıklıklara açık olduğunuz bir zaman dilimi olacakmış sevgili ikizler. Hafta sonuna doğru evden çalışma, ofis düzeni veya günlük programlarınızla ilgili yeni bir sistem kurmanız işlerinizi ciddi biçimde hızlandırabilir. Parada ise para tarafında çok büyük bir kriz görünmüyor. Ancak unutulmuş ödemeler, küçük borçlar veya dağınık harcamalar can sıkıcı olabilir. Hesabınıza bir kez toplu bakıp nereye gittiğini çıkarmanız önümüzdeki birkaç haftanın bütçesini çok daha rahatlatacakmış. Aşk ilişkiler ne diyor? İlişkisi olan ikizler için bir mesajın tonundan ya da kısa bir cevaptan gereksiz sonuç çıkarmamaya dikkat etmeli. Merak ettiğiniz şeyi doğrudan sorun. Bekar ikizlerde ise hafta sonuna doğru sosyal medya, kısa bir yolculuk, eğitim veya arkadaş çevresi üzerinden başlayan keyifli bir sohbet sizi bekliyormuş. Sağlıkta ise zihinsel yorgunluk, fiziksel yorgunluktan daha fazla hissedilebilir. Dolayısıyla sürekli telefonda olmak veya aynı anda 5 şey düşünmek sizi tüketebilir. Uyku öncesi ekran süresini azaltmak ve 23 Ağustos sonrası daha düzenli bir günlük rutin oluşturmak düşündüğünüzden hızlı fark yaratabilirmiş. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, şarkınız da hemen gelsin.

Efendim, denge fitte bir gün kebap, başka bir gün deniz ürünleri, farklı bir gün günün tabağı, pizza ya da ev yemekleri, birbirinden lezzetli gerçekten menüler. Ama bu lezzetlerin ortak noktası ne biliyor musunuz? Sağlıklı beslenme anlayışına uygun, özenli ve dengeli şekilde hazırlanıyor olması. Yani sağlıklı beslenirken sürekli aynı yemekleri yemek zorunda değilsiniz. Denge fitte hem çeşitlilik, hem lezzet, hem de sağlıklı beslenme bir arada. Sağlığınıza önem veriyorsanız şimdiden sipariş verin derim. İsterseniz günlük olarak istediğiniz bir menüyü sipariş edebilirsiniz ya da üyelik açtırabilirsiniz. Trend Yol Go yemek sepetindeler. Şöyle de bir Hande Hanım güzellik yaptı. Serap'la hayata dair açıklaması yapanlara içecek yanında bedava. Çok teşekkür ediyorum bize böyle güzel bir ayrıcalık tanıdığınız için. İletişim 0531 566 49 93 sevgili dostlar. Efendim, Denge Fit sponsorluğunda bir bölümün sonuna geldik ama program tabii ki devam edecek. Artık bugünden itibaren 3 saat sizlerleyim. Saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Metro.com. Reklam.
1: Doğalın ve lezzetin buluşma noktası Kuzubeyi Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzubeyi Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Reklamlar bitti.
5: Efendim, reklamların ardından ikinci bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Evet, 16'ya kadar sizlerleyim artık. Yayın saatimiz 3 saate çıktı. Bu bölümü Loça Restoran sponsorluğunda açıyorum. Loça Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum.
6: Bu gece kendimi mahvettim.
5: İstek şarkısıyla girdim. Semih Cenk, Sefo düeti. Sabrettim diyecek bu şarkı. Çok uzaklara, ekvatora gidiyor. Sevgili Isitra'ya sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyorum.
6: Yar ettin, geceyi gündüze yar ettim.

0: Belki değil. Arama beni ya bir daha. Bırakın sabredeyim.
1: Efendim, lezzetin adresi Loça Restoran. Şöyle deniz manzarasına karşı harika bir kahvaltıya ya da enfes et ve deniz ürünlerini hafta sonu böyle keyifli geçirmeye ne dersiniz? Cuma cumartesi günleri bir de canlı müzik var üstelik. Valla sevdiklerinizle unutulmaz anlar yaşamak, unutulmaz anılar biriktirmek için Loça Restoran'ta şimdiden yerinizi ayırtın derim. Aliağa'ya da çok yakın. Çakmaklı sahilinde sevgili dostlar. Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, No 2 Çakmaklı Aliağa'da. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restaurant.

Efendim, ülkemizden bir başarı hikayesiyle devam edelim. Şimdi 23 yıllık yarışmada bir ilk. Türk takımı ABD'de dünya şampiyonu oldu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sismik takımı öğrencileri ABD'de düzenlenen Uluslararası Sismik Tasarım Yarışması'nda 49 üniversiteyi geride bırakarak dünya birincisi oldular ve 23 yıllık yarışma tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk takımı ünvanını kazandılar. Bu ekibin içinde Ali Ağamız'dan bir kızımız da var, sevgili Sude Nazmete. Vallahi tüm ekibi canı gönülden kutluyoruz bizlere böyle bir gurur yaşattıkları için.

Efendim burçlarımızda geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. İş kariyer bu hafta yaratıcı işler, sunumlar, sosyal medya, müşteri ilişkileri veya sizi görünür kılan çalışmalar açısından hareketli. Uzun süredir aklınızda olan bir fikri somutlaştırabilirsiniz. Kariyerinizde hemen büyük bir değişiklikten çok ben aslında hangi işi yapma İyi yapıyorum sorusuna cevap arayacakmışsınız. Para ise para konusunda özellikle keyif harcamaları artabilir. Güzel yemek, ev için alışveriş, tatil veya kendinizi şımartmak derken bütçe hızla aşılabilirmiş. Bunun dışında geçmişten kalan bir ödeme, alacak veya aile içinde konuşulan bir maddi mesele yeniden gündeme gelebilirmiş sevgili yengeçler. Aşk ilişkiler ne diyor? Aşk tarafı diğer alanlardan daha hareketli ve özellikle flört eden yengeçler için bir konuşmanın tonu değişebilir. Karşınızdaki kişi daha çok daha böyle açık davranmamaya başlayabilir. İlişkisi olanlar ise beni seviyor mu sorusundan çok beraber eğleniyor muyuz? Konuşabiliyor muyuz? Hayat birbirimizin yanında hala hafifliyor mu diye bakmak gerekiyor. Sağlıkta ise duygusal yoğunluk arttığında yeme ve uyku düzeninizi bozma eğiliminiz olabilir. Bu hafta bedeninizi cezalandırmadan ritminizi korumaya çalışın. Güneşin başağa geçişiyle yürüyüş, kısa mesafelerde daha fazla hareket etmek ve günlük programlarınızı düzenlemek size iyi gelebilirmiş. Sevgili yengeç, yükselen yengeç, şarkınız da Sıla'dan gelsin.

0: Yüzünden.
1: Evet, burçlarımızda geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Şimdi kariyer tarafında haftanın başında görünürlüğünüz yüksek ve önemli bir görüşme. Teklif veya sizi fark eden biri gündeme gelebilir. Burada kendinizi küçültmeden ama abartmadan anlatmanız yeterli. Hafta sonuna doğru odağınız kariyer vitrininden kazancınıza dönüyor ve yaptığınız işin gerçekten ne kadar karşılık bulduğuna daha ciddi düşünmeye başlayabilirsiniz. Para konusunda bu haftanın önemli başlıklarından, çünkü 23 Ağustos sonrasında gelir gider dengenizi toparlama ihtiyacınız artıyor. Maaş fiyatlandırma, zam, müşteri ücreti veya kendi emeğinizin karşılığı konusunda ben bunu neden bu rakama yapıyorum dediğiniz bir konu varsa masaya koyabilirsiniz. Aşk ilişkiler ne diyor? Bekar aslanlarda haftanın başı sosyal açıdan şanslı ve bir davet, arkadaş buluşması veya beklenmedik mesaj hoşunuza gidebilir. İlişkisi olanlarda ise cuma günü ilişkinin ne kadar ciddi olduğu değil, ne kadar gerçek hayata uyduğu önemli. Zaman, para veya gelecek planı konuşulabilir. Sağlıkta ne diyor? Genel alerjiniz iyi olsa da böyle sosyal temponuz ve düzensiz uyku sizi hafta sonuna doğru yorabilirmiş. Başak döneminin başlaması beslenme düzeninizi sadeleştirmek ve gün içinde gerçekten ne kadar su içtiğinize bakmak iyi bir başlangıç olacakmış sevgili aslan, yükselen aslan. Demet Akalın'dan gelsin şarkınız.

Efendim, bazı sofralar sadece doyurmaz. Aynı zamanda da böyle unutulmaz anılar biriktirirsiniz. Denizin mavisine karşı hele kurulan sofralar ne kadar güzel olur değil mi? Efendim işte Loça Restorant'ta hem denizin mavisine karşı oturuyorsunuz, sonra özenle hazırlanan lezzetler, bir de canlı müzik eşlik etse nasıl güzel olur değil mi? Hafta sonları canlı müzik de var, cuma cumartesi Loça Restorant'ta. İsterseniz gündüz de mesela denize girebilirsiniz. O kadar hemen zaten bir kumsal ayırıyor Loça Restorant'ı. Deniz önünüzde. Denizinize girersiniz ailenizle birlikte. Daha sonra vaktinizi Loça Restorant'ın o güzel, keyifli sofralarıyla devam edersiniz. Gerçekten birbirinden güzel lezzetler sizleri bekliyor. İşte deniz ürünlerinden tutun, et yemeklerine, çeşit çeşit mezelere ya da hafta sonu güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz sevdiklerinizle. Ali Ağa'ya çok yakın bir kere Çakmaklı Mahallesi'nde. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da Loça Restorant. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restorant.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Efendim, kısa bir reklamın ardından Loça Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Hangi burçta kaldık? Sevgili Başak ve yükselen Başaklarda iş kariyer diyor ki haftanın ilk kısmında perde arkasında çalışan taraf sizsiniz. Bir projeyi hazırlamak, eksiklerini kapatmak veya kimseye anlatmadan yeni bir plan yapmak isteyebilirsiniz. 23 Ağustos'ta Güneş burcunuza geçtiğinde sahne değişiyor ve önümüzdeki haftalarda hem kariyerinizde hem de kişisel hedeflerinizde daha görünür bir dönem yaşıyorsunuz. Parada ise bu hafta para konusunda büyük bir risk almak yerine mevcut düzeni kontrol etmek daha doğru olacakmış. Otomatik ödemeler, ertelenmiş faturalar veya gereksiz abonelikleri temizleyebilirsiniz. Önümüzdeki dönemde gelir arttırmak için yine yeni bir fikir doğabilirmiş sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Aşk ilişkiler ne diyor? İlişkisi olan Başaklar geçmişte konuşulmuş ama tam kapanmamış bir konuyu hafta sonu yeniden ele alabilir. Bu kez ne istediğinizi daha net söyleyebilirsiniz diyor. Bekarsanız eğer eski tanışıklığın tekrar gündeme gelmesi mümkün ama asıl ilginç olan sizin artık o kişiye eskisi gibi bakmıyor olmanızmış sevgili Başak, yükselen Başak. Devam edelim sağlıkla. Haftanın sağlık konusunda en avantajlı burçlarından birisiniz. Çünkü güneşin burcunuza geçişi bedeninizle ilişkinizi yeniden düzenlemek için güçlü bir motivasyon gösteriyor. Özellikle pazar günü beslenme planı hazırlamak, spor programı belirtmek veya ertelediğiniz kontroller için randevu almak için çok yerinde olacakmış sevgili Başak, yükselen Başak. Şarkınızda hemen şöyle

Efendim şimdi Ali Ağa'ya çok yakın konumda. Ailenizle, sevdiklerinizle gidip böyle güzel anılar, anlar yaşayacağınız, anılar biriktirebileceğiniz bir mekandan bahsedeceğim. Loça Restorant'tan böyle büyüleyen bir manzarası var. Bir kere denize sıfır. İsterseniz gidip denizinize girersiniz, sonra yersiniz, içersiniz. Akşamı da böyle hafta sonu özellikle giderseniz güzel bir müzikle kapatırsınız. Menüleri zaten birbirinden lezzetli. İsterseniz balık menüsü, isterseniz et menüleri, bir sürü çok güzel birbirinden çeşit çeşit mezeler. Günün her saatinde gidebileceğiniz, ailenizle vakit geçirebileceğiniz bir yer Loça Restorant. Dediğim gibi Ali Ağa'ya da çok yakın. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restorant.

Efendim programa ülkemizden bir başarı haberiyle devam ediyoruz. 23 yıllık yarışmada bir ilk. Türk takımı ABD'de dünya şampiyonu oldu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sismik Takımı öğrencileri ABD'de düzenlenen Uluslararası Sismik Tasarım Yarışması'nda 49 üniversiteyi geride bırakarak dünya birincisi oldular ve 23 yıllık yarışma tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk takımı oldular sevgili dostlar. Bu ekibin içinde Ali Ağamızdan bir kızımız da var, sevgili Sude Naz Mete. Sude Naz Mete nezdinde tüm ekibi canı gönülden kutluyoruz bizlere böyle bir gurur yaşattıkları için.

0: Sanmadım be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Efendim, burçlarımızla geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Şimdi iş kariyer diyor ki haftaya güçlü başlıyorsunuz ve özellikle pazartesi bir görüşme, müşteri bağlantısı, toplantı veya sosyal çevreden gelecek destek işinize yarayabilir. Haftanın ilerleyen kısmında ise perde arkasında yürüyen bir proje veya henüz herkese anlatmak istemediğiniz bir kariyer planı daha ciddi hale gelebilir. Parada ne diyor? Para

civarı beklentileri gerçek hayata uyarlamak gerekiyor. Birbirinize vakit ayırma, sosyal hayat ve kişisel alan dengesi konuşulabilir. Sağlıkta ise haftanın sonuna doğru biraz yalnız kalma ve uyku ihtiyacınız artabilir. Bedeniniz biraz yavaşla diyorsa dinleyin. Pazar sonrası özellikle uyku, su tüketimi ve zihinsel dinlenme konusunda daha düzenli bir sistem kurmanız önümüzdeki haftada enerjinizi yükseltecekmiş. Sevgili terazi ve yükselen teraziler, şarkınız gelsin. Çok da güzelcük bir şarkı geldi. Hanımefendiler için, evetcük, prenses diyecek Simge. Terazilerin şarkısı.

Efendim, denizin kokusu, lezzetin en güzel hali, müziğin de tabii ki ritmi, hepsi Loça Restorant'ta buluşuyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine özel organizasyonlarınız için yine hemen yerinizi ayırtabilirsiniz şirket davetleriniz için. Her anınıza değer katıyorlar. Ali Ağa'ya çok yakın Çakmaklı sahilindeler. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da adres. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restaurant.

0: Efendim Loça Restoran sponsorluğundaki ikinci bölümün sonuna geliyoruz. Şimdi biliyorsunuz bugünden itibaren 3 saate çıktı program. Burçlarımızla devam edeceğiz. Yeni sponsorumuzla 3. bölüme geçeceğiz. Akrep burcunda kalmıştık. Hiçbir yere ayrılmayın lütfen.
1: Bak

0: Şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
6: Reklamlar bitti.
7: Efendim 3. bölümden tekrar merhabalar. Türkiye saatleri 15.03. Saat 16'ya kadar bugünden itibaren sizlerleyim sevgili dostlar. 3. bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve ilk şarkım onlar için gelsin bu bölüm.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzetli olanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda sevdiklerinizle güzel anılar biriktirmek, güzel anlar yaşamak için şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa.

gece kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine. Dar ettin geceyi gündüze yar ettim. Seni haram ettim. Sabrettim bu gece kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine. Dar ettin geceyi gündüze yar ettim.

tenine tenine. Boşuna onca rüya, uyanıp eve gideyim. Arama beni ya bir daha, bırakın sabredeyim.

0: eve gideyim. Arama beni ya bir daha, bırakın sabredeyim.
1: Efendim, burçlarımızla geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. İş kariyer diyor ki, ayın burcunuzdaki hareketi haftanın ortasında kontrolü daha fazla elinizde hissettirebilirmiş ve özellikle zor bir görüşme, kriz çözümü veya strateji gerektiren işlerde güçlü olabilirsiniz. Kariyer tarafında sosyal çevre, ekipler, bağlantılar giderek önem kazanıyor. Tek başınıza çözmeye çalıştığınız bir konuyu doğru kişiyle konuşunca çok daha kolay ilerleyebilirsiniz. Parada ne diyor? Para tarafında cesur davranabilirsiniz. Ancak salı akşamı aşırı iyimser bir hesap yapmamaya dikkat edin. Kazanç beklentinizi ya da harcama limitinizi gereğinden fazla büyütmeyin. Buna karşılık uzun süredir bekleyen bir ödeme, teklif veya maddi karar konusunda somut adım atma şansınız varmış. Aşk ilişkiler ne diyor sevgili akrep, yükselen akrep? İlişkisi olan akrepler bu hafta karşınızdaki kişinin cümlesinden çok davranışındaki ayrıntıları okuyacaksınız ve bir süredir hissettiğiniz şeyin nedenini anlayabilirsiniz. Bekar akreplerde güçlü bir çekim oluşabilir. Ancak ilk birkaç gün içinde her şeyi hemen derinleştirmek yerine karşınızdaki kişinin ne kadar tutarlı olduğunu gözlemleyin. Sağlıkta ise enerjiniz yüksek ama aynı nedenle kendinizi fazla zorlayabilirsiniz. Spor, yoğun tempo veya uykusuzlukta ölçüyü kaçırmayın. Hafta sonu sosyal tempoyu azaltıp beslenme ve uyku düzeninizi toparlamak sizi hızlı biçimde dengeleyebilirmiş sevgili akrep, yükselen akrep. Şarkınız da Melike Şahin'den gelsin.

Efendim, burçlarımızda geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Şimdi iş kariyer diyor ki haftanın ikinci yarısı sizin için belirgin biçimde açılıyor ve özellikle kariyer, görünürlük, üstlerle görüşmeler veya yeni sorumluluklar açısından önemli bir döneme giriyorsunuz. 23 Ağustos sonrası iş hayatında daha fazla dikkat çekebilirsiniz. Yeni pozisyon, proje, müşteri veya bunu artık ben yöneteyim diyeceğiniz bir sorumluluk gündeme gelebilir. Para konusunda ise para tarafında özellikle kariyer üzerinden büyüme potansiyeli var. Ancak önce yaptığınız işin karşılığını doğru hesaplamanız gerekiyor. Bir ücret görüşmesi, yeni müşteri fiyatı veya ek gelir fikri varsa bu hafta hazırlığını yapın, rakamları netleştirin diyor. Aşk ilişkiler ne diyor? Bekar yaylar için perşembe sonrası hareketli, arkadaş buluşması, seyahat, eğitim veya sosyal medya üzerinden yeni bir iletişim başlayabilir. İlişkisi olanlar da birlikte gelecek planı, seyahat veya iş nedeniyle program değişikliği konuşulabilir. Birbirinize alan bırakmanız gerekebilirmiş sevgili yay ve yükselen yaylar. Sağlık konusunda ise tempo yükseldikçe bedeninizi unutma eyleminiz var. Özellikle düzensiz öğünler veya uykusuzluk konusunda dikkatli olun. Pazar günü yeni bir spor veya beslenme düzenini başlatmak istiyorsanız sürdürebileceğiniz kadar basit bir program seçmeniz çok daha etkili olacakmış. Ne oluyorsa herkesin hayrına olsun diyelim ve yayların şarkısı gelsin.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant'ta sizlerle buluşuyor. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgaralar, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar. Yanında şahane salatalar, üstüne gerçekten görseliyle çok güzel tatlılar. Sıcak soğuk içecekler. Seyir Kafe Restorant'ta siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa.

0: Efendim geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Şimdi iş kariyer diyor ki iş hayatında büyük bir krizden çok yön belirleme haftasındasınız. Yaptığınız işin sizi nereye götürdüğünü daha ciddi sorgulayabilirsiniz. Eğitim, yurt dışı, hukuk, yayıncılık veya farklı şehirlerle bağlantılı işlerde bulunan Oğlaklar için 23 Ağustos sonrasında yeni bir dönem açılabilir ve ufkunuzu genişleten bir teklif gündeme gelebilirmiş. Para konusunda ortak para, borç, kredi, vergi veya başkasından beklenen ödeme konuları bu hafta daha fazla dikkatinizi çekebilir. Özellikle bir finansal yükümlülüğü yapılandırmak veya uzun süredir ertelediğiniz bir hesabı kapatmak zihninizi de rahatlatabilirmiş. Aşk ilişkiler ne diyor? İlişkisi olan oğlaklarda güven, ortak gelecek ve para paylaşımı gibi ciddi konular konuşulabilir. Romantizmden çok hayatın nasıl kurulacağı gündemde. Bekar oğlaklarda farklı şehirlerden, farklı çevrelerden veya işi eğitimi nedeniyle sizden farklı bir dünyada yaşayan biri ilginizi çekebilir. Sağlıkta ise zihinsel olarak fazla sorumluluk aldığınız için bedeninizde yorgunluk birikebilir ve sürekli önce şu işi bitireyim diyerek dinlenmeyi ertelemeyin. Hafta sonu yürüyüş, uyku düzeni ve özellikle düzenli öğünlere dönmek bedeninizin de ritmini rahatlatacakmış sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Şarkınız Edis'ten gelsin.
1: Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Son iki burcumuz kaldı. Kovalar ve balıklar az sonra sizlerle olacak. Ama şimdi güzel bir tantaşçı Serdar Ortaç şarkısı, benim gibi olmayacak radyolarınızda.

Efendim geldik sevgili kova ve yükselen kovalara. İş kariyer diyor ki iş hayatında bu hafta ortaklıklar ve başkalarıyla birlikte yürüttüğünüz işler belirleyici. Her şeyi kendi yönteminize göre yapmak istemeniz bazı sürtüşmeler yaratabilirmiş. Perşembe civarı beklenmedik bir toplantı, program değişikliği veya yeni görev gündeme gelebilir. İlk anda sinir bozucu görünen bu değişiklik sonradan işinize çok yarayacakmış. Para konusunda ise ortak hesaplar, kredi kartı, borç, vergi, sigorta veya partnerinizin para durumuyla ilgili konular 23 Ağustos sonrasında daha fazla gündeminize gelebilir. Bu hafta büyük harcamalarda sonra bakarız demeyin. Ve özellikle başkasıyla ortak üstleneceğiniz bir ödeme varsa şartları baştan netleştirin diyor. Aşk ilişkiler ne diyor? İlişkisi olan kovalarda cuma günü mesafe ve sorumluluk konusu konuşulabilir. Taraflardan biri daha fazla zaman, ilgi veya netlik isteyebilir. Bekar kovalarda ise ani başlayan bir iletişim heyecan yaratabilir. Ama karşınızdaki kişinin hayatında gerçekten ne kadar yer olduğuna bakmadan büyük beklentiye girmeyin diyor. Efendim sağlıkta ise sinir sistemi ve uyku düzeniniz hafta boyunca değişken olabilir. Özellikle gece geç saatlere kadar telefonla uğraşmak zihninizi gerektiğinden fazla uyarabilir. Hafta sonundan itibaren şeker, düzensiz öğün veya su tüketimi gibi küçük günlük alışkanlıklarınızı toparlamak size iyi gelecekmiş. Sevgili kova ve yükselen kovalar, şarkınız

Efendim son burcumuz geldik sevgili balık ve yükselen balıklara. İş kariyer diyor ki haftanın başında zihinsel dağınıklık işlerinizi yavaşlatabilir. Bu nedenle aynı anda 3 işe başlamaktansa birini bitirip diğerine geçmeniz gerekiyor. Hafta sonuna doğru ortaklık, müşteri, işbirliği ve birebir görüşmeler daha önemli hale geliyor. Önümüzdeki dönemde tek başınıza değil doğru insanlarla ilerlemek kariyerinizi hızlandırabilirmiş. Para konusunda ise özellikle haftanın başında duygusal alışverişe veya sonra hallederim diyerek yapılan harcamalara dikkat edin. İşten gelecek gelir tarafında ise emeğinizin fiyatını yeniden düşünmeniz gerekebilir ve düşük ücretle üstlendiğiniz bir iş varsa şartları konuşmak isteyebilirsiniz. Aşk ve ilişkiler ne diyor? 23 Ağustos sonrası ilişki alanınız ciddi biçimde hareketleniyor ve bekar balıklar için yeni bir tanışma dönemi başlıyor. Özellikle iş, günlük hayat veya ortak bir tanıdık üzerinden biriyle karşılaşabilirsiniz. İlişkisi olan balıklar ise partneriyle günlük düzen, birlikte geçirilen zaman ve geleceğe ilişkin pratik konuları daha çok konuşmaya başlayabilir. Sağlıkta ise bu hafta özellikle enerji düşüklüğü, düzensiz uyku ve öğün atlamak sizi daha çabuk etkileyebilir. Bu yüzden haftanın başında kendinizi gereksiz yere zorlamayın. Güneşin başağa geçişiyle pazar gününden itibaren beslenme, spor ve günlük sağlık rutini toparlamak için yeni bir düzen kurmanız çok iyi olacakmış sevgili balık ve yükselen balıklar. Şarkınız da Buray'dan gelsin.

Efendim, özel günleriniz için, toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz için şimdiden yerinizi ayırtın derim. Seyir Kafe Restorant, Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda Doğa Park'ın içinde. Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

0: Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.
1: Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğundaki 3. saati de geride bıraktık. Valla 3 saattir sizlerleyim. Beni yalnız bırakmayan öncelikle tüm radyo dostlarına alkış göndermek istiyorum.
2: Şim yandı, yandı.
1: Ve veda şarkımız geldi. Geldim. Bana müsaade. Valla 3 saattir stüdyonun içindeyim bak. Rekor kırdım şu an. Yani bir de hem bir taraftan burçlar, bir taraftan sponsorluklar. Yani toplasanız 2 kere şu odadan çıkmadım. Ama sizlerle olmak çok güzeldi. Her zaman olduğu gibi sevgili dostlar. Allah nasip ederse yarın yine 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz değil, Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Tarkan'la yaptık. Kedi gibi radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Nil Karataş'la devam ediyoruz. Eros, hoş geldiniz.

Mustafa Sandal geliverse radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve ah, bu dolandırıcılık bak dünyanın her yerinde oluyor efendim. Özellikle şu sağlık üzerine oynanan oyunlara binlerce dolar gelir elde ettiği glutensiz su musluktan çıktı. Tamam, musluktaki glutensiz olamaz mı yani? Efendim biz onu araştırdık, baktık, laboratuvarları tahlil ettik, gluten yok. Biz size musluk suyu değil demedik ki, yani suyun glutensiz olduğunu söyledik efendim. Ara bak, araştır. Pahalı diye tadı güzel geliyordu. İşte insanoğlunu bak, bu cümle öyle güzel bir cümle ki, pahalı diye tadı güzel geliyordu. Ablamız çeşmeden suyu dolduruyor, tamam mı? Amerika'da meydana geliyor. Şimdi detaylara bakacağız. Hemen şöyle bir özet geçeyim size. Çeşmeden suyu dolduruyor şişelere. Bunu pazarda satıyor. Glütensiz su diye satıyor ve yüksek fiyatla satıyor. Şimdi işte böyle bak, bir ürünü ne kadar fiyatını yüksek satarsan o kadar rağbet görüyor. Bunu böyle normal su fiyatında falan satsa kimse yüzüne bile bakmaz. Bu adidir falan der, gelir geçer. Bu klasik bir pazarlama taktiğidir. Çünkü insanoğlunun en büyük hatası budur. Pahalı olanın iyi olduğunu düşünmek gibi. Bir de pahalı ya, onu bir de göstermemiz gerekiyor. Ya glutensiz su içiyorum. Ya, evet biraz pahalı ama yani sağlığımı düşünüyorum. Paramız da var. Amerika'nın Oregon eyaletinde efendim yaşanan trajikomik bir dolandırıcılık olayı yerel halkı ve sosyal medyayı şaşkına çevirdi. Artizan glutensiz dağ suyu adıyla pazarladığı ürünüyle bölgesel çiftçi pazarlarında büyük ilgi gören bir girişimci kadının aslında şişeleri parktaki bir bahçe hortumundan doldurduğu ortaya çıktı. Sağlık müfettişlerinin durumu tespit etmesi üzerine 34 yaşındaki kadına yanıltıcı reklamcılıktan para cezası kesildi. Nasıl yani, sadece buradan mı para kesildi? Yanıltıcı reklamdan. Abi hani bu kadar basit mi görüyorsunuz olayı? Yani çeşme suyunu abla orada satıyor millete sağlıklı diye. Belki mesela oradan hastalık kapan oldu. Tabii devamında neler var bakalım. Olay 34 yaşındaki Kelsey Morgan isimli kadının ürünü elle filtrelenmiş, glutensiz, hayvanlar üzerinde test edilmemiş ve vegan dostu bir hidrasyon mucizesi olarak tanıtmaya başlamasıyla patlak verdi. Bak hiçbir hani eczanede falan yok bu sudan. Hani bu kadar böyle orijinal, bu kadar işte ne bileyim bak. Ne demiş, glutensiz, elle filtreleniyor, hayvanlar üzerine test edilmemiş, vegan dostu falan filan diyorsun. Hani böyle hiçbir büyük market zincirde falan da yok, böyle eczaneye geç. Sadece pazarda. Efendim, bayimiz yoktur. Şubemiz yoktur. Süslü cam şişelerde tanesini 9 dolardan satışa, tanesi 9 dolardan satışa sunulan su, kısa sürede sosyal medya fenomenlerinin de radarına girdi. Onlar bayılıyor böyle şeylere. Bak, fenomenlerin suyun temiz adıyla ferahlatıcı ıslaklık notaları üzerine yaptığı övgü dolu paylaşımların ardından stand önünde metrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Şimdi ürünün kutu açılımını yapıyoruz. Onlar vardır. Aldım, harika yani, içiyorum, 3 gündür içiyorum. Yani dünyayı farklı yormaya başladım. Siz de bu ürüne sahip olmak istiyorsanız bilmem ne koduyla beraber veya benden duyduğunuzu gidip söyleyin. Anında %10 indirim sizi bekliyor arkadaşlar. Şimdi makyaj videomuza geçiyoruz. Morgan'ın sadece 6 hafta sonu gibi kısa bir sürede 1800'den fazla şişe satarak yaklaşık 16 bin doların üzerinde ciro elde ettiği belirtildi. Güzel şişe. Bizde de mesela ne oluyor? Bak burada renkli şişelere doldurmuş bunları. Bizde de genelde böyle kavanoza konulan ürünlerin üzerine bezle sarıldığında, bu reçel olur, salça olur fark etmez, bir de kahverengi olacak. Kahverengi bir iple bağladığın zaman hemen bizde o da organik oluyor. Bir de kavanozlarda marka olacak. Yani şey markası ama. Hani kavanoz başka bir, işte atıyorum başka bir salça markası var orada. Alınmış marketten, kullanılmış falan filan, yıkanmış. Böyle olacak.
Bu olduğu zaman tamamıyla organik oluyor. Sağlığınız için yani rahatça tüketebileceğiniz. Ama kahverengi ip önemli. Kahverengi biraz kalın böyle ip oluyor ya onlarda. O organik olmasının simgesi efendim. Yani devlet ona bakıyor. Yani ip kahverengi mi değil mi? Kahverengi değilse alın bunu, al topla, tezgah topla. Efendim ablamız yakalanmış şişeleri doldururken. Büyük bir sağlıklı yaşam başarısı gibi görünen bu girişim pazardaki dikkatli bir müşterinin şüphelenmesiyle son buldu. Müşterinin Morgan'ın yakındaki bir umumi tuvalet musluğuna bağlı bahçe hortumuyla cam şişeleri doldururken görmesi üzerine sağlık departmanı müfettişleri harekete geçti. Abla sen de alenen yapmasaydın bunu, bari akşamdan doldur. Akşamdan doldur, kutulu onları güzelce sat, ondan sonra orada niye dolduruyorsun? Baskın düzenleyen ekiplerin sorgusu karşısında pişkin bir savunma yapan Kelsey Morgan, kimseyi kandırmadığını iddia etti. Morgan'ın yetkililere bunun musluk suyu olmadığını hiçbir zaman söylemedi. Bak az önce ben de bunu söylemiştim. Sadece glutensiz olduğunu belirttim ki bu tamamen doğru dediği aktarıldı. Bak en başta söyledik yani. Evet musluk suyu ama gluten yok yani. Laboratuvarda yapılan analizlerde ise suyun uzmanların öngördüğü gibi tam olarak standart musluk suyu bileşenleri içerdiği teyit edildi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından para iadesi isteyen öfkeli müşterilerin yanı sıra ürünü internette garip bir şekilde savunmaya devam edenler de oldu. Musluk suyu falan ama glutensiz için. Bir pazar müşterisi sosyal medyada dürüst olmak gerekirse daha fazla para ödediğim için tadı normal sudan çok daha güzel geliyordu paylaşımında bulunarak psikolojik algı yönetiminin boyutunu gözler önünde gösterdi. İşte bak para fazla geldiği için suyun tadı değişiyor. Normal su fiyatında olsa ya da onun çok az bir üzerinde olmuş olsa bakmazlar bile. Mesela diyelim ki su 10 lira. Sen onu 50 liraya satarsan rağbet görür. Yani 50 lira, hatta 100 liraya satarsan rağbet görür o. Ama 10 lira mesela su, sen onu 11-12 liraya satarsan veya 15 liraya kimse bakmaz bile. Güzel bir pazarlama taktiğidir yani. Hak ettiği değerin üzerinde fiyat vereceksin ki millet gelsin. Maalesef bu işler böyle yürüyor yani.

Mabel Matiz, Hale İlim Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Hoppa. Evet, bakınız, tartışırken de sakın bu iki kelimeyi söylemeyin demiş. Boşanma sebepleri arasında ilk sırada diyor, o derece. Abi niye bu kadar geriliyorsun? Bir sakin. Partnerinizle tartışırken ağzınızdan kaçan tek bir kelimenin koca bir evliliği bitirebileceğini biliyor muydunuz diyor. Yani bitirir normal. Yani sen langül lingül ağzına giren her şeyi söylüyorsan karşındaki de bir insan, onun da bir gururu var yani. Kusura bakma. İlişki uzmanları ve psikologları çiftlerin kavga anında öfkeyle söylediği o malum sözcüğün bilinçaltında yarattığı tahribatı açıkladı. Meğer boşanma davalarının gizli sebebi olan ve saygıyı tamamen bitiren o kelime her günde söyleniyormuş diyor. Her gün söyleniyorsa nasıl bu kadar insan evli kalıyor? Ey evliler, ne yapıyorsunuz siz ya? Ne bunlar, bir dakika, nerelerde? Bak, öfke anında kontrolü kaybedip söylenen kelimeler ilişkinin köklerine atılan dinamit etkisi yaratıyor. Yapılan son araştırmalar tartışma sırasında kullanılan belirli bir kalıbın iletişimi tamamen kilitlediğini ve partnerde vazgeçilmişlik hissi yarattığını ortaya koydu. Ha, o soğukluk. Birlikteliğinizi korumak istiyorsanız kavgada sakın bu kelimeyi ağzınıza almayın demiş. Neymiş efendim bu? Ha, zaten ve sen her zaman. Hani zatenle başlıyorsa zaten. Hani öncekileri şöyle bir kenara bırakacağız. İlişki uzmanlarının ve evlilik terapistlerinin uyardığı en tehlikeli kelimelerin başında zaten ve buna eşlik eden sen her zaman ve sen hiç genellemeleri geliyor. Zaten sen her zaman böylesin. Zaten sen hiç şunu şunu yapmadın. Bir de oradaki gizli bir kelime daha var. Sen dili efendim. Böyle tartışmada sen dili kullandığınız anda o tartışma çatışmaya dönüşür. Yani tartışmanın sonu gelmez. Sen dili kullanmak saldırganlık ifade eder aynı zamanda. Karşı tarafı taciz eder yani. O da otomatik olarak savunmaya geçer. Yani ona yıkıyorsun çünkü sen yaptın. Senden ötürü, senin yüzünden. Sen kimsin ya? Tartışma anında sarf edilen sen zaten hep böylesin veya zaten beni hiç anlamıyorsun cümleleri partnerinizin savunma zırhını giymesine ve iletişimi tamamen kesmesine yol açıyor. Zaten beni hiç anlamıyorsun. Yani küfürden daha ağır. Psikologlara göre zaten kelimesi karşı tarafa sen geçmişte de hatalıydın, bugün de hatalısın ve asla değişmeyeceksin mesajı veriliyor. Hani bak, zaten dün de öyleydin, bugün böylesin. Yani ümidi kestik yani senden. Bu durum partnerinize geçmişe dönük bir birikim ve derin bir değersizlik hissi yaratır. O anki somut sorunu çözmek yerine geçmişteki tüm hataları tek bir çuvala doldurup partnerinizin üzerine atmış olursunuz diyor. Bak, boşanma aşamasına gelen çiftlerin %80'inde sorunun ana kaynağının sadakatsizlik değil, tartışma anlarında kullanılan bu yıkıcı dille zamanla yok edilen saygı ve duygusal bağ olduğu belirtiliyor. Zaten o sadakatsizliğin bir öncesine de bakmak lazım. Hani ne oldu da oraya geldi iş diye. Ha, erkeklerde bu iş tamam. Hani bunlar olmasa da olabiliyor. Onları biliyoruz yani de. Ben dili yerine sen diliyle yaralamayın demiş. Bak, az önce onu söyledik bize işte. Öfkelendiğinizde partnerinizin kişiliğine saldıran sen zaten dikkatsizsin ifadesi yerine kendi hislerinizi belirten ifadeler kullanmak ilişkinin ömrünü uzatır demiş. Bak, yanlış yöntem şu: sen zaten her zaman geç kalırsın, beni hiç önemsemiyorsun. Doğrusu yani söylenme şu şekilde söylerseniz sıkıntı olmuyor. Geç kaldığında beklemek beni endişelendiriyor ve kendimi değersiz hissetmeme neden oluyor. Ama bu da çok ince bir cümle oldu be. Bu da işte, bu şimdi partneriniz böyle şey dediği zaman kavga edilmez onunla. Bak, sen zaten her zaman geç kalırsın, beni hiç önemsemiyorsun de savaşın yani ateşin fitilini yakmış oluyorsun. Ateşlemiş oluyorsun daha doğrusu. Ama geç kaldığında beklemek beni endişelendiriyor ve kendimi değersiz hissetmeme neden oluyor dersen karşıya bile olan arkadaş ne yaptık biz yine ya. Bir otomatik olarak sakinleşir. Bunlar efendim bak. O sen zaten, sen her zaman, işte sen gibi ifadelerden kaçınmak gerekiyor ilişkinin tükenmemesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Reklamlar bitti.
5: Reklamlar. Mahmut Uçakçan.

Yılların şarkısı Aşkın Nur Yengi. Seni Aldattım radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenahi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Şöyle bakıyorum neler var neler yok diye. Bu ne, yaz aylarında spor yaparken nelere dikkat edilmeli? Tabii öncelikle yaz aylarında spor yapılmalı. Asıl sıkıntı buradan kaynaklandığı için detaylara sonra başka zaman bakarız. Önce bir spor alışkanlığını geliştirmek gerekiyor. Efendim, siber korsanların yeni tuzağı belli oldu denmiş ATM'den. Para çekerken hesabınızı sıfırlatmamak için bunları yapın diyor ATM'den para çekerken. Ne yapmamız lazım? Kart yuvasını ve tuş takımını fiziksel olarak kontrol edin. Ya bunları kaç kişi kontrol ediyor acaba? Altın kural diyor. ATM başında güvenliğinizi sağlayacak 6 altın kural. Kart yuvasını ve tuş takımını fiziksel olarak kontrol edin. Vallahi ben QR kodla çekiyorum para çekeceğim zaman. Artık hani kartlar martlar cüzdanda unutup kaldı yani orada. ATM'ye yaklaştığınızda ilk olarak cihazı gözle ve elle kontrol edin. Etrafına falan bakın. Başkaları var mı? Kart giriş yuvasında veya tuş takımında sonradan eklenmiş sahte bir aparat. Esneklik ya da sallantı olup olmadığına bakın. Dolandırıcılar kart bilgilerinizi kopyalamak için yuva üzerine ek cihazlar yerleştirebilmektedir diyor. Ama bu sırada arkadaş, buna da bir zahmet, bankada bakıversin ya. Abi onlar bak, her tarafa kamera falan koyuyorsunuz, oraya bir şey. Onu da bir bakıverin ya. Şifrenizi girerken tuş takımını kapatın diyor. Kart bilgileriniz kopyalansa dahi dolandırıcıların paranıza ulaşması için şifrenize, yani PIN'e ihtiyacı vardır. ATM'lerin üst kısımlarına veya broşürlüklere gizlenen mikro kameralardan korunmak için şifrenizi tuşlarken diğer elinizle, cüzdanınızla veya bir eşyanızla tuş takımının üzerini kapatın. Bu konuda bir banka iyi çalışıyor yalnız. Bir isim vermeyeceğim ama onun mesela ATM'leri hep şeydir. Hani parmak üzeri, yani o pini girdiğiniz tuş takımı üzerinde böyle bir koruyucu tabaka vardır ya. Bir engelleyici bir şey vardır. Onlar iyi çalışıyor bak. Başka ne var? Şüpheli yardım tekliflerini reddedin diyor. Yani genel olarak yardım tekliflerini reddedin ATM başında. İşleminin sırasında kartınız sıkışırsa veya aksaklık yaşarsanız yanınıza gelip yardım etmek isteyen kişilere karşı temkinli olun. Şifrenizi tekrar girin düzelir gibi yönlendirmelere inanmayın. Yaşadığınız sorunda çevredeki yabancılardan değil, yalnızca bankanın resmi müşteri hizmetleri hattından yardım isteyinmiş. Evet, arayın orada, zaten şüpheli işlemler dediğinizde hemen bağlıyorlar. Normalde bankanın müşteri hizmetlerine ulaşmak çok kolay değildir yani. Ama şüpheli işlem var dediğin anda tak hat düşüyor. Bitiş ekranını görmeden ATM'nin önünden ayrılmayın diyor. Yani parayı çektin, kartı da verdi. Bir bak hani ekran normale dönsün diyor. Bir de önceden şey vardı, o çok sinir bozucuydu. Önce parayı veriyordu. Şimdi bilmiyorum mesela öyle devam eden bankalar var mı? Önce parayı alıyorsun, sonra kartı alıyorsun ya, öyleydi eskiden. Abi parayı alınca o anki o salgılanan dopamin ile birlikte o kart ATM'de unutuluyordu. Bunu benim bile unutmuştum var. Sonra Allah'tan bankalar işin şeklini değiştirdi. Para çekiyorsun, önce sana kartı veriyor. Şunu bak, demek ki o kadar çok unutan oldu ki. Hani bankalar da bezdi bu durumdan. Abi önce bir şunu kartını verin, bir ne hali varsa görsün diye. Önce kartı veriyor, sonra parayı veriyor. Nasıl olsa parayı unutma şansımız yok. Çünkü zaten para çekmek için oraya gittik. Artık çektiğin parayı da unutursan bravo zaten. En isabetlisi böyle olmuştu. QR kodla kart kullanmadığın işlem yapın demiş. Evet, zaten o hem pratik. Fiziksel kart kullanımı kopyalama riskini beraberinde getirir. Bankanızın mobil uygulaması üzerinden QR kodla para çekme veya yatırma özelliğini tercih ederek kartınızı ATM'ye takmadan işlemlerinizi çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz demiş. Hatta alışverişlerde bile artık yani bırakın ATM'yi, market alışverişlerinde bile nedir bu, QR kodlara yoğunlaşmakta fayda var arkadaşlar. Daha pratik yani. De kartla martla uğraşmıyorsun en azından. Evet, bunlar efendim biraz dikkat etmek gerekiyor. Çevrede birileri var mı yok mu bir bakın. Hani böyle klavye üzerinde, tuş takımı üzerinde böyle ekstra hani dikkat çeken böyle aparatımsı bir şeyler varsa onlara karşı dikkatli olun. Yardım etmeye gelen olursa sen bir git buradan deyin. Yardım da pek istemeyin zaten, o da ayrı bir şey. Yardım istenildiğinde de mesela çokça hırsızlık olayları yaşandı. Bir problem yaşandığında direkt olarak bankayla iletişime geçin sevgili dinleyenler.

Aybüke Albere. Tatlı Kaşık radyonuzdaydı. Yılların Yonca Evcimik şarkısı. Pekala. Efendim, Polonya'ya gidiyoruz, Varşova'ya. Polonya'nın başkenti Varşova'da gece vardiyasında çalışan bir otobüs şoförü yoğun geçen mesai saatlerinin ardından büyük bir dalgınlık yaşadı. Zordur bak, gece çalışmak hakikaten zordur. Yani ne iş yaparsanız yapın, ister masa başı olsun, ister ne bileyim tezgahta olsun, ne olursa fark etmez. Yani en kolay işi bile yapıyorsanız gece mesaisi zordur. Çünkü zaten biyolojik saat diyor ki kardeşim senin bu saatte uyuman lazım. Sen niye direniyorsun? Sen sayıyorsun ne kirası var bunun efendim, kredisi var, bilmem nesi var, faturası var. Sonra ödersin diyor mesela biyolojik saat. Böyle bir pazarlık halindesin. Zaten kafa dalgın oluyor. Denemiştik yoğun geçen mesai saatlerinin ardından büyük bir dalgınlık yaşadı. Son durakta seferini tamamlayan şoför normalde otobüsü parka çekip kontrol etmesi gerekirken günün yorgunluğuyla tüm prosedürleri unuttu. Arka koltuklarda uyuyakalan ya da telefonlarıyla sessizce meşgul olan son 3 yolcuyu tamamen aklından çıkardı. O 3 yolcunun hakkı neredeymiş bu arada? Tamam, adam unutmuş. Arka yol tarafta uyuyorsun. Durağı murağı kaçırmışsın. Yanında kimse dürtmemiş. Şoför otobüsü merkezi depoya kilitlemek yerine doğrudan kendi evinin önüne park etti. Yani yarın nasıl olsa kullanacak yine yani. Bir güzel kapıları da kilitleyip anahtarı cebine attıktan sonra evine çıkıp uykuya daldı. Ya tamam hadi otobüste uyuyanları anlıyorum. Bu telefonla dalanlar ya arkadaş, hiç mi bakmadınız ya? Ne izliyorsunuz? TikTok mu, Instagram? Artık ne izliyorsanız orada. Oyun mu oynuyorsunuz? Otobüsün içinde kilitlik alan yolcular bir süre sonra durumun farkına varıp kornaya basmaya ve camları vurmaya çalıştılarsa da başarılı olamadılar efendim. Ay, arkadaş enteresan ya. Hadi bak, dediğim gibi uyuyanların unutulmasını anlayabiliriz. Bu olur. Görmemiştir, arka taraf karanlıktır falan filan. Bir de bakmışlar hani hiç hareket yok falan. Bu telefonla meşgul olanlar. Neyse, adam ondan sonra zar zor telefonla falan ulaşmışlar. Ve tabii ki bu arada hani tamam olayı tatlıya bağlamışlar ama tatlıya bağlamaları sorunun bitti diye yani bir durum yok. Hemen şoföre de disiplin soruşturması açmışlar. Hadi bundan sonra yani bir kesinlikle o arabayı evinin önüne park etmez, o kesin. Hani nereye park, tamam şey olur, depoya park etmesi gerekiyordur ama bizde mesela kendi aracı olanlar veya şirket aracında oluyor gerçi. Adam sabah da kullanacak diye evine götürüyor. Ya da servis araçlarından bahsediyoruz. Ama burada böyle bir kural varsa da abi ne yapacaksın? Hadi depoya gideceksin yani, yapacak

0: tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Aynur Aydın, Salda Radyonuz'daydı. Namıtın Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Tabii ki sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Şimdi bendeniz neler olacak?

Demet Sağroğlu, Çağan Şengül, İhanet Ettin radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Tünay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçan radyonuzdayım. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu yorgun saatinde. Efendim bir otobüsü kaçırdığımızda ne yaparız? Terminalde otobüsün peşinden koşarız. Ondan sonra zaman zaman tren peşinden koşanları görüyoruz. İşte böyle veya otobüs durağındasın, hani koşuyorsun, otobüsü kaçıyorsan kovalıyorsun. Bunlar olabiliyor. Ama havalimanında uçağı kovalamak... Bu biraz enteresan. Efendim, düğüne yetişmek için uçağın peşinden koştular. Dur dur kardeşim, sağa çek, sağa çek. Ve hiç yabancı değiller bu koşanlar. Moskova'daki Sheremetyevo Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan Aeroflot uçağını kaçıran iki kadın yolcunun Türk vatandaşı olduğu ve Bodrum'daki kız kardeşlerin düğününe yetişmeye çalıştığı ortaya çıktı. Abi uçağı durdurmaya çalışıyorsun peşinden dur dur diye. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Sheremetyevo Havalimanı'nda kaçırdıkları uçağa binmek için aprona koşan iki kadının kimlikleri ve bu adımı atma gerekçeleri belli oldu. Yani havalimanındasın, yani dışarıdasın artık, bak fotoğraf var bildiğin, uçağa doğru koşturuyorlar dursun diye. Kalkışa hazırlanan uçağın peşinden koşan yolcuların Türk vatandaşı olduğu ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek düğüne yetişmeyi amaçladıkları ortaya çıktı. Arkadaş sen de duruver ya. Duruver ne olacak yani, bir yak dörtleri. Ölmezsin ya. Sheremetyevo Havalimanı'nda meydana gelen olayda kaçırdıkları Aeroflot şirketine ait uçağa binmek isteyen iki kadın ellerinde bavullarıyla apron sahasına girdi. Uçağı durdurmak amacıyla hatta doğru koşan yolcuların o anları havalimanındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kalkış öncesi geri itme işlemi yapılan uçağa doğru koşan iki kadın. O kapıyı nasıl açtılarsa... Bir süre aracın yanında ilerlemeyi sürdürdü. Kapı açılsın diye bekliyor. Abi açıver oradan bir şey. Merdiveni indiriver ya. Sal merdiveni aşağıya. Ya da ip gönder, biz çıkarız. Yani uçakta öyle merdiven de olmuyor. Yani şey, normal bir araç geliyor, biliyorsun. Kadınların uçağa yetişme çabası havalimanı personelinin müdahalesiyle sona erdi. Güvenlik görevlileri ve polis ekipleri kadınları aprondan çıkararak sahadan uzaklaştırdı. Ablam sakin, sakin, sakin. Sonraki uçağa binersin. Düğün kaçıyor. Uçağa binmelerine izin verilmeyen kadınların çabasına rağmen Aeroflot uçağı kısa süre sonra havalimanından ayrıldı. Ve uçak bu otobüs gibi değil ki abi, hemen dur tekrar sağa çek falan al. Oradan muavin işte host insin, hemen gel ablam gel gel, boş koltuğa geçiver, boş koltuğa geçiver hemen. Öyle olmuyor yani. Olayın ardından gözaltına alınan kadınlar hakkında idari para cezası uygulandığı bildirildi denmiş. Hem düğünü kaçırıyorsun, bak fotoğraflar var burada. Görüntülerin ilk ortaya çıktığı anda eylemleri anlaşılamayan kadınlara ilişkin yeni ayrıntılar netleşti. Kadınların Türk vatandaşı olduğu ve Türkiye'de yapılacak bir düğüne katılmayı hedefledikleri belirlendi. Kadınlardan biri daha sonra yaptığı açıklamada düğünün Bodrum'da gerçekleşeceğini ifade etti. Aprona girerek uçağın peşinden koşmalarına rağmen uçak durmadı ve kadınlar uçuşu kaçırdı. Pilotun terbiyesizliği. Bodrum'daki kız kardeşlerinin düğününe gitmek için yola çıkan kadınların yolculuğu havalimanındaki müdahaleyle kesintiye uğradı. Güvenlik güçlerince sahadan çıkarılan kadınlar hakkında havalimanı güvenlik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı. Ceza kesilmiş, para cezası. Yani hani bunu bilmiyor olmaları da enteresan bir şey. Hani uçağın durabilme ihtimalini düşünmeleri dahi oldukça enteresan. Hani koş koş koş, yetiş kız uçağı dursun diye. O da enteresan. Neyse, en azından bir kaza bela meydana gelmemiş. Allah korusun yani, büyük bir felaket dedi, sonuçlanabilirdi olay.

Toz Pembe radyonuzdaydı. Efendim Amerika'da şüpheli paket paniği. Hem de Amerika'da yani. Bu gibi şeyler çok hassastılar onlar biliyorsunuz. Trafik kilitlenmiş. Ama çok enteresan. Yani insan düşün. Başında kimsenin olmadığı bir paket var orada duruyor. Doğal olarak insanoğlu tedirgin olur. Bundan daha doğal bir şey yok. Normali odur. Tedirgin olmak gerekiyor zaten. Ne içinden her şey çıkabilir. Burada efendim çıkan şey biraz tuhaf yetişkin ürünü. Amerika'da polis alarma geçiren ve iş çıkış saatinde trafiğin kilitlenmesine neden olan şüpheli paketten yetişkin ürünü çıktı. Polis olayla ilgili inceleme başlatıldığını doğruladı. Abi neyi inceliyorsun mesela? Amerika'nın başkenti Washington DC'deki bir itfaiye istasyonunun önünde tespit edilen ve yoğun saatlerde trafiğin kilitlenmesine neden olan şüpheli paketin içinde bir yetişkin oyuncağı olduğu ortaya çıktı. PlayStation. Yerel saatte sabah yeri... Sabah. Yerel saatte sabah yeri sularında bir kişinin paketi caddenin köşesindeki çöp kutusuna attığını gören bir tanığın ihbarı üzerine... Abi tamam işte çöpe atmışlar, sen niye zorluyorsun ki? Öyle çöpe atılan her paketin peşinden de koşturursanız vallahi bak paranoyak olur çıkarsınız. Tamam evet riskidir eyvallah da biz hani ulu orta bırakılmıştır diye düşündük de çöpe atmışlar. Ne demiştik? Yerel saatte sabah yeri sularında bir kişinin paketi caddenin köşesindeki çöp kutusuna attığını gören bir tanığın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis 40. caddeye ve Burn caddesine kadar ilerleyen yolu yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapattı. Şimdi tabii ihbar gelince böyle bir durum olunca doğal. Operasyonun ardından paketin bir tehlike teşkil etmediği belirlendi. Polisin raporunda cihazın elektro... Ha. Yani PlayStation gibi diyebiliriz. Raporda ürünü binanın arkasına atan kişinin bir itfaiye memuruna yaklaştığı ve ardından içinden kabloların sarktığı paketi olay yerine bıraktığı belirtiyor. Abi olay yerine mi bırakmış, çöpe mi atmış? Bir karar verin bak size. Bir olay yeri diyorsunuz, bir çöp diyorsunuz ondan sonra. Olay yerine bıraktıysan tamam eyvallah, o büyük şüphe uyandırır ama çöpe attıysan da... Operasyonun ardından olay yeri temizlendi ve yol yeniden trafiğe açılmış. Biraz aksiyon yaşamış. Yani keşke tabii ki bütün şüpheli paketler böyle olsa. O ayrı bir şey. Ama tabii ki insanoğlu tedirgin oluyor. Riskli bir durum. Yaşanmış olan bir dünya olay var, Allah korusun. Bir dünya terör saldırısı var, vırı var, zırı var bunun. Neyse geçmiş olsun.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Radyonuzdaydı. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun sevgili dinleyiciler ve efendim. Şimdi bence radyonun sesini biraz daha açın. Can Bonomo bardak taşıyor.

Gülşen İtaat Yok radyonuzdaydı. Efendim bakınız, kayıp yüzüğünü tam 16 yıl sonra buldu ama nasıl buldu? Oğlum böyle bulunmaz ki bu. Hani bu kadar mı rastlandı, bu kadar mı bu şanstır, bu şans bile değildir, bu başka bir şeydir bu ya. Efendim Almanya'da yaşayan 82 yaşındaki Lena adındaki bir kadın. 16 yıl önce bahçesinde çalışırken nişan yüzüğünü kaybettiğini fark etmişti. Ablamız biraz geç nişanlanmış, tamam. Yarışı da olabilir, yani nişan yüzüğüdür, yani kullanıyordur yani. Onu bilemeyiz. Yüzüğü bulmak için saatlerce toprakları kazmış, hatta bahçenin altını üstüne getirmiş ancak sonuç alamamıştı. Zamanla yüzüğün bulunmasından ümidini kesen kadın bu olayı unutmuştu. Yani 16 yıl geçmiş üzerinden. Yıllar sonra bahçesinde kendi elleriyle ektiği sebzeleri toplarken gözüne garip şekilde bir havuç çarptı. Havuç. Bildiğin havuç. Ama şekli biraz garip. Havucun tam ortasından geçtiği altın bir halka vardı. Havucu eve götürüp temizleyen kadın gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. 16 yıl önce kaybolduğu bahçede toprağa karışan yüzük büyüyen havuç tarafından tam ortasından sarılmış ve sıkıştırılmıştı işte bak. Helal parayla alınmış. Bize öyledir genelde, yani öyledir biz. Helal parayla almışlar. Kadının yüzüğü parmağında denediğinde aradan geçen yıllara rağmen evet parmağına uyduğunu gördü. Demek ki formunu korumuş teyzemiz. Bu sıra dışı doğa mucizesi Alman basın tarafından coşkuyla duyuruluyor. Abi ama hakikaten çok enteresan. Bak yıllar sonra yüzüğü bulmasını anlarım, bulabilir. Bunda sıkıntı yok. Nedir? Evet, düşürdüğün yer belli. O an bakmışsındır, etmişsindir. Hani sen şuraya düştüğünü, mesela tam önüne düştüğünü düşünüyorsundur. O oradan sekmiştir, başka tarafa gitmiştir, yuvarlanmıştır falan filan. Bunlar olabilir. Ama yıllar sonra oralarda gezerken o yüzüğü bulabilirsin. İşte ne bileyim, kazıyorsundur. Hani bak meyve sebze, yani sebze işleriyle uğraşıyor, yetiştirme falan filan. Orada tamam, o da kabul. Ama ta havucun da böyle içine o girip şey gibi, yani abla bak bu yüzük senin galiba, buyur deyip. Hani bu ikram etmekten başka bir şey değil yani.

altındakilerin sosyal medya kullanımına yönelik yasal düzenleme kapsamında 756 bin Instagram ve Facebook hesabına erişimi engellediğini duyurdu. 756 bin. Bunu şu sisteminizi daha düzgün çalıştırabilseydiniz eğer, bak hiç böyle bir şeye gerek bile kalmayacaktı. Yani çocukları koruma adına ciddi anlamda bir şeyler yapsaydınız buna gerek bile kalmayacaktı ama yapmadınız. Neden? Çünkü reklam geliri, aman o videoyu izlesin, buradan da reklam gelsin, o reklam görüntülensin derken olan size oldu. Şirketten Avustralya'da yasanın Aralık 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana ve öncesinde yürütülen denetimlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada denetimlerde 16 yaş altındakilere ait olduğu tespit edilen 462 bin Instagram'la 294 bin Facebook hesabının kapatıldığı bildirildi. Denetimlerin yapay zeka destekli tespit sistemleriyle aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada sayının artmaya devam edeceği vurgulandı denmiş. Evet, Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti. Bak, o zamandan bu zamana daha yeni ancak hareket ediyorlar. Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat gibi ağların yanı sıra Twitch'tir, başka Kick falan, bak bunu bilmiyorum mesela. Dahil 10 mecra yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor. Avustralya hükümeti yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin çocuklar ve gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor. Şirketlerin 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımlar atmamaları halinde 49.5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılmaları öngörülüyor denmiş. Evet, bu iş başladı. Yani ilk Avustralya'da falan duymuştuk hatta galiba, biz de yanlış hatırlamıyorsam. Şu an Türkiye'de dahil dünyanın pek çok ülkesi 16 yaş altındaki çocuklara karşı sosyal medya kısıtlamaları konusunda adımlar atıyor. Çünkü maalesef iş oraya kadar geldi. Dediğimiz gibi bu arkadaşlar herhangi bir çaba içerisinde bulunmadıkları için Instagram'ıdır, Facebook'udur, TikTok'udur vesaire falan filan. Hani çocukların görmemesi gereken veya iletişimle alakalı, hani çocuklara erişilememesiyle alakalı, o hesapların görülmemesiyle alakalı hiçbir şey yapmadıkları için iş bu noktaya geldi. Çünkü çocuklar bu platformlardan çok daha önemli. Kusura da bakmasınlar yani. Bunları toparlayabilirlerdi. Bir dünya algoritmaları var. Bak işte şimdi ceza gündeme geldiği zaman buluyorsun teker teker hesapları. Çok da zor bir şey değil yani baktığında.

Ömür Gedik, kulakların çınlasını radyonuzdaydı ve saatlerimiz bugün de gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet. Namütenay muhabbet.
1: Radyo Sahil. Geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Reklam.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
7: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
6: Euro Repar, Euro Repar.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
8: Reklamlar bitti.
9: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
10: Radyo
9: Sahil.
8: tam 95'te.
9: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonunu açıyor.
0: Kapa telefonu, yak devam. Tut meselam, çayı demle. Otur ve de bekle. Gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat, simülasyon. Göreceğim bak

0: Dayanamadım bittim. Bir şey olmaz tek seferden. İyi çıktın hadi beklenenden. Hangi barda kim bilir telefon çalar. Geliyorum babacım Merve'lerden. Kapa telefonu yak devam. Selam çayı demle. Otur ve de bekle. Gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat simülasyon. Göreceğim Bugs Bunny animasyon. Göstermez sana yolu navigasyon. Vallahi cezba kooperasyon.
1: Uluslararası şirketlere de

0: kırık kafa kırık baba renk akar. Gündüz uyur geceleri fink atar. Manita buldum her yeri bembeyaz. Çalıyor telefon ama yok demem alo. Ne bu şans tuttular resmen loto. Salla salla bebiş. Bu neymiş Allah'ım nedir diabo.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Utanmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti. En hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Doğalın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

Hiçbir şeyden emin değilim, çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmazsın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adım karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
4: sonunda. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542-130-0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
5: Reklamlar bitti.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
6: Radyo Sahil.

0: Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Akdeniz'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Don't forget the prophet Lodos.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.
2: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
3: Aynı sözler söylediğin hep boş sözler.
2: Sana nasıl anlatsam bilmem.
3: Kolay sözler.
2: Okumaya doyamadığım bir aşk öyküsü gibisin.

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: İşte kalıyorum. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli ümidim.
1: Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadın.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.
2: Reklam.
3: Reklam.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
0: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti. Reklamlar. Profesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. radyosahil.com.tr
1: Arkadaş.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

genç yaşta mezara diri gömdürmek. Şu gençlik gitmeden dokunma bize, dokunma bize. Ben seni ezelden kötü tanırdım.

attın en dertsiz anda dertler yarattın. Her kavgada beni kahraman yaptın. İnsaf artık felek dokunma bize. Her kavgada beni kahraman yaptın. İnsaf artık felek dokunma bize. Her işi zorlukla bize gördürdün. Kim bilir ne canlar yakıp öldürdün. 40 yılda nasılsa biraz güldürdün. Şu gençlik gitmeden dokunma bize.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum. Tanrım, bu yaraları kim saracak?

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

seni sana bıraktım. Vicdanımla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkeme inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Hadi okuyalım.
1: Güzel.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

0: seneler sonra utanır herkes bu boş anlamsız küçük oyunlardan.
1: Ateşli oynama.

Sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.
2: Yok anlamadım. Farkına varmam çok zaman aldı sanki musallat.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: 的小村。
1: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo Sahil.

Uzaklığımdan bu akşam kaçıyorum, sevdiğim İstanbul'dan. Ne varsa senden kalan hiç çıkmıyor aklımdan. Bu akşam

gitme sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için. Senin sevgine muhtacım. Gitme, gitme sana muhtacım. Muhtacım sözlerine, muhtacım gözlerine. Ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine muhtacım.

0: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. radyosahil.com.tr.
1: Ne kadar çok uzakta olsan da

hoş bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

0: yetinmeyi bilir misin?
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen göçe, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz. İçime de koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden. Gelir geçer ne sevda, değişir her şey, değişir insan. Seneler sonra utanır herkes bu boş, anlamsız.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer.

içinde her doğar aşkla yeniden. Gelir geçer ne sevdalar, değişir her şey, değişir insan. Seneler sonra utanır herkes bu boş anlamsız

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Evlenip türkü yapar satar demişsin. Bir selam bekledim senden demek o da çok. Bir gülüşüm ona üç ay yeter demiş.

benden uzak olsun Ersin Murada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına, layık olmadı gönül tahtıma. Kurulsa ne yazar, kurulmasa layık olmadı gönül tahtıma. Kurulsa ne yazar,

Benden uzak olsun, ersin orada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.
1: Bana sen lazımsın. Bana sen lazımsın. Bana sen lazımsın.